Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devleti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: yine akıl almaz bir olayı çözmek için yollara düştük ve yolumuz bu sefer Kayseri'ye çıktı. Şimdi olayların odağındaki pastırmacıdayız. Evet Ahmet Bey, bize neler olduğunu anlatır mısınız?
1: Ne oluyor? Biz de anlamadık. Akşam lan pastırmayı dükkana koyuyoruz. Kapıları sıkı sıkı kapatıyoruz. Sabah geliyoruz ki bir tane pastırma kalmamış.

0: Evet sayın seyirciler, yine bir sır daha. Pastırmaları uzaylılar mı aldı? Aldılarsa yediler mi? Yedilerse beğendiler mi? Beğendilerse daha çok pastırma için geri dönüp dünyayı istila ederler mi?
1: Hasan hocam, maşallah senin oğlan da gezmedik yer bırakmadı.
2: Ya öyle. Tüm ülkeyi gezdi ama yolu buraya hiç düşmedi.
1: Yapma hocam ya. Senin oğlan da amma da vefasızmış.
2: Öyle deme be Süleyman. İşleri güçleri yoğun belli ki. Yoksa arayıp sorardı.
1: Amanın. Telefonda mı açmıyor hocam?
2: Çocukken öpüp kokluyorsun ama büyüyünce elinden kayıp gidiyorlar. Kendi hayatlarını kuruyorlar.
1: Sen ara bari hocam. Özlemini giderirsin. Belki utanır. O da seni aramaya başlar.
2: Evladın da olsa rahatsızlık vermemek lazım Süleyman.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
2: Aziz Allah. Hadi bakalım Süleyman'ım. Bir an bile bizi yalnız bırakmayan huzuruna çağırıyor.
1: Olur hocam. Hemen abdest alıp geliyorum.
3: Eşhedü en la.
4: Arkadaşlar, Hasan Hoca'ya yardım etmeliyiz.
5: Camiye yardım diye sadaka mı toplayalım?
6: Onu böyle üzgün görmek kalbimi yaralıyor.
7: O bizi sevindirmek için elinden geleni yapıyor. Biz de elimizden geleni ardımıza koymayalım.
8: Hocanın telefonundan oğlunu arayın, olsun bitsin.
4: Aslında iyi fikir ama biz telefon kullanmayı bilmiyoruz ki nasıl arayacağız?
5: Yani aslında ben biraz biliyorum sanki.
7: Nasıl?
5: Gözlem yeteneği diyelim kısaca.

Evet sayın seyirciler, yüzyıllardır çözülemeyen bir bilmeceyi çözmek

0: için Tokat'tayız. Acaba Tokat'a neden Tokat denilmiş? Şimdi bu sorunun cevabını iki Tokatlı'dan alacağız. Evet amcacığım, 80 milyon sizi izliyor. Tokat'a neden Tokat denilmiştir?
1: Evladım, Tokat surlu şehir demektir. Bu şehir kale surlarıyla meşhurdur. O yüzden Tokat denmiş.
2: Yok oğlum, yok. İşin aslı şu. Eskiden buralarda bir sürü atlar yaşarmış. Toprakta bereketli olduğu için atlar hiç aç kalmazmış. Hep tok gezerlermiş. O yüzden tok at demişler.
0: Hay aksi. Tam sırasıydı sanki. Ah baba ya. Mahvettin güzelim röportajı. İşteyken arama dedim kaç kere. Tamam, iyiydiniz. Bir daha alıyoruz. Amcacığım sen tokat diyeceksin. Teyze sen de atlardan bahset. Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar, o kırmızı yazı kötü bir şey demek. Genelde insanlar onu görünce karşılarındakine kızıyorlar.
1: Bu çocukta hiç merhamet yok mu? Neden babasına böyle davranıyor?
2: Var ya, bir elime geçirirsem kafasına oturacağım onun.
3: Ben de burnunu tırmalayacağım.
4: Belki de ona küçüklüğünü hatırlatmalıyız.
1: O küçük bir çocukken Hasan Hoca onunla ilgileniyordu.
5: Onun da şimdi babasıyla ilgilenmesi gerekir.
2: Verin şu fotoğrafı bana. İstanbul'a gidip oğluna vereyim. Belki küçüklüğünü hatırlar da aklı başına gelir.
5: Emin misin? İstanbul Türkiye'nin öbür ucunda.
2: İsterse dünyanın öbür ucunda olsun.

0: Keşke kanalın adresini de alsaydım. Koca İstanbul'da nasıl bulacağım şimdi?
1: İstanbul'a gidemiyoruz madem, çocuğu Diyarbakır'a getirelim.
2: Nasıl olacak o? Daha telefona bile cevap vermiyor.
3: Onu buraya çekecek bir şey bulmalıyız.
4: Gelmek zorunda kalacak.
2: Peki ama ne?
1: Şimdi biliyorsunuz normalde kediler fareleri yer.
4: Bu konulara girmesek.
1: Ama biz Bıyıklı ile arkadaşız. Beraber bir gösteri yapsak insanların ilgisini çekebilir.
3: Belki bizim yardımımız olur.

으, 으, 응.

0: Diyarbakır'a gidiyorsun. Süper bir haber bu.
1: Derhal müdürüm. Haber ne?
0: Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunda garip şekiller çizen karıncalar.
1: Ya Diyarbakır Ulu Camii mi?
2: Evet, bir sorun mu var?
1: Yok.
3: Hadi artık gidelim. Neyi bekliyoruz?
1: Acele etme ya, gideriz. Daha akşama çok var.
3: Pes yani. Kaç saattir boşu boşuna güneşte bekliyoruz. Hadi yapalım şu haberi de gidelim.
4: Oo, Kerem Bey hoş geldiniz. Buyursanız.
1: Kusura bakmayın, imza veremiyorum.
4: İyi ya, ben de imza istemiyorum zaten.
1: Niye? Hayranım değil misin?
4: Aman Allah korusun. Sen hayran olunacak bir insan mısın ki? Korkma, gir içeri. Baban yüce gönüllü bir insan. Seni affeder. Yeter ki sen küçük bir adım at.
1: Bilmem ki. Aramadın, sormadın, iş olunca geldin derse...
4: Zaten öyle değil mi? Ama yine de demez, merak etme. Hasan hocam, bak kim gelmiş.
5: Oğlum.
1: Baba, affet beni.
6: Ah.

0: Opa!
1: Burada sen devreye giriyorsun. Camiyi içten fethedeceğiz.
2: Sonra da cami ikimizin olacak.

0: empty ship. Sadece bana kaçık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Oo, çok havalısınız. Muhteşem üçlü. O nasıl duruş öyle?
0: Sağ ol kardeşim. Çok susadım.
2: Siz yoruldunuz. Soluklanın, ben size içeriden su getireyim.
3: Aslı olsun.
0: Sevgide galip, merhamette mülayim diye ben salih ederim.
2: Lafa mı olur?
4: Selamun aleyküm gençler.
5: Aleyküm selam hocam.
4: Yorulmuşa benziyorsunuz.
0: Biraz. Daha çok susadık.
2: Hocam hoş geldiniz.
4: Su gibi aziz ol Salih. Ben de susamıştım. Elhamdülillah.
2: Çok sağ ol Salih. Teşekkürler Salih.
0: Sağ ol kardeşim.
2: Rica ederim arkadaşlar. Afiyet olsun.
4: Ha? Size suyu ikram eden arkadaşınıza teşekkür ettiniz. Aferin. Ama nimeti verene de bir şey diyorduk değil mi? Ya?
5: Elhamdülillah.
4: İşte şimdi tam oldu. Bir şey yiyip içtikten sonra elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Ne demekti elhamdülillah?
0: Allah'a şükür demek hocam.
4: Aferin Selim. Allah'a bize verdiği nimetler için her zaman şükretmeliyiz çocuklar. Demek bazı şeyleri unutabiliyoruz. O zaman hatırlayalım. Peygamberimiz su içmeden önce ne derdi?
2: Bismillah.
4: Nasıl içerdi?
0: Oturarak ve üç yudumda.
4: Bitince ne derdi?
2: Elhamdülillah. İlk ben bildim.
4: Bu ara hep Ali'den önce sesi geliyor. Gel Ali.
2: Bildim değil mi hocam? Elhamdülillah derdi peygamberimiz.
4: Bildin tabii, aferin sana. Ama küçük bir farkla. Elhamdülillah değil, elhamdülillah olacak.
2: Anladım hocam.
6: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
4: Hoş geldin Cemile.
6: Hoş buldum hocam. Arkadaşlar yarışa hazır mı bakayım dedim.
4: Doğru ya, az zaman kaldı bisiklet turnuvasına. Çalışmalar nasıl gidiyor gençler?
5: Çok iyi hocam.
4: Salih, bir sorun mu var?
2: Ben katılmayacağım hocam.
4: Neden? Sakatlandın mı yoksa?
2: Yok hocam, süremiyorum ben.
4: Ben de bir şey var sandım. Üzüldüğün şeye bak.
2: Bence de üzülme Salih. Ben de kaykay süremiyorum.
0: Ben de kaykay sürüyorum ama matematiğim fena.
6: Benim de matematiğim iyi, fenim fena. Üzülme.
4: Ya çocuklar ne yaptınız? Bir dokun bir nahişit oldu ortalık. Sadece birbirimize üzülme demekle mi yetineceğiz?
2: Ne yapacağız hocam?
4: Şükrümüzü yerine getireceğiz.
2: Ne yedik ki hocam? Su da içmedik.
4: Yiyip içtikten sonra şükrettiğimiz doğru. Ama şükür sadece bu değildir çocuklar. Allah'ın bize verdiklerini paylaşmak da şükürdür.
2: Nasıl yani hocam?
4: Allah'ın bize çokça verdiği paranın ya da malın şükrü nasıl oluyordu?
6: Sadaka ya da zekatla.
4: Tıpkı fazla olan paradan verdiğimiz gibi sahip olduğumuz diğer fazlalardan da vermeliyiz ki gerçekten şükretmiş olalım. Şimdi Cemile, senin matematiğin çok, Selim'in yok. Selim, senin kaykayın çok iyi, Galip'in yok. Mustafa, senin fenin çok, Cemile'nin yok. Benim bisikletim iyi, Salih'in yok. Ne yapacağız? Oyun oynayacağız. İyi dinleyin.

0: Önce pedalları sökelim ki Salih'in ayaklarına çarpıp canını acıtmasın. Gel Salih'cim. Otur bakalım.
1: İlk tüyü ben verebilir miyim hocam?
0: Ver bakalım.
1: Dikkatli Galip, hızda mülayim olmalısın kardeşim.
2: İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ve sonuç?
3: 76. Aa, bu yöntem çok kolaymış.
2: Bana da abim göstermişti. Gerçekten çok kolay. Bir tane daha yapalım mı?
3: Evet, lütfen.
1: Tahsin amca, şimdi hesabına girmek için önce şuraya basıyoruz.
4: Ha, ben hep başka yere basıp durmuşum.
1: Kullanıcı adını yazıyoruz. Neydi kullanıcı adın?
4: Tahsin 1956.
1: Şuraya da şifreni yazıyoruz. Şifreni sen yaz, ben bakmıyorum.
3: Önce güvenlik, sonra doğru seçilmiş ayakkabı. Bakalım. Tamam. Şimdi dikkatlice kaykayın üzerine çık. Sol ayağın önde, sağ ayağın arkada olacak. Böylece sağ ayağınla ittirebilirsin. Hafifçe ileri geri yap bakayım.
1: Bu sefer olacak sanki Selim. Hissediyorum.
3: İnşallah kardeşim. Aman geçen sefere benzemesin. Şimdi sağ ayağını yere indir. Hafifçe kendini ileri ittir.
0: Hay maşallah Salih. Çok hızlı öğreniyorsun.
2: Sayenizde hocam.
0: Şimdi pedalları takmanın vakti geldi.
2: Çok mutluyum hocam. Sağ olun.
4: Şuraya da bastım mı tamam.
1: Süpersin Tahsin amcaya.
4: Sayende oğlum. Çok sağ ol. Dur sana bir dondurma ısmarlayayım.
1: Yok. Biz bir ödül için değil, şükür için oynuyoruz şu anda. Çünkü şükredip paylaşırsak Allah zaten ödüllendirir.
4: Oo, vallahi şaştım kaldım. Maşallah size. Tebrik ederim oğlum.
1: Galiba oluyor Selim.
3: Oldu bile canım kardeşim.
1: Ne demişler? Azimde galip, sebatta mülayim ol.
0: Anlatın bakalım şükür oyunlarında neler kazandınız?
2: Bisiklet sürmeyi öğrendim hocam. Hala inanamıyorum.
5: Hey!
3: Matematikte hiç anlamadığım bir konu vardı. Artık yok.
5: Yaşasın! Bravo!
2: Hiç hesapta yokken çay demlemenin sırlarını öğrendim hocam. Fatma teyze benim de şükrüm böyle olsun dedi. Artık lezzetli çaylarınız hep benden.
5: Süper! Harika!
1: Kaygayla kaydım ve gördüğünüz gibi tek parçayım.
5: Hey!
0: Hay maşallah.
1: Tahsin amcaya E-Devleti ve sosyal medya hesaplarına nasıl gireceğini gösterdim. Çok dua etti.
0: Gördünüz mü çocuklar? Hiç para harcamadan, hatta hiç ön hazırlık yapmadan nasıl da herkes kazandı?
3: Şükür oyunlarını ben çok sevdim hocam. En kısa zamanda şükür oyunları 2'yi yapmalıyız. Çünkü ezan okumayı öğrenmek istiyorum.
0: Senin için namazdan sonra bir güzellik düşünebiliriz. Hadi, şimdi namaza.

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki.
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
3: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce? Yanlarında Kangi ve Badem de var.
4: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: yaramamış belli.
1: Daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
2: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
1: Hadi çocuklar bir oyun oynayalım.
0: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
4: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
1: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
0: Süper bir oyun.
5: Tam bir sigorta.
0: O zaman ben başlıyorum. Bir aşevine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.

0: Tabii ki. Ah sen?
1: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
2: Bu Mehmet, eminim.
3: Doğru. Tebrikler.
4: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
5: Acaba bu kim?
4: Birileri işte.
0: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
1: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
2: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.

0: peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül?
7: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
8: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
9: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
8: Evet, madem haberiniz için lazım...
5: Hayır, sen dedin.
6: Hayır,

0: Uydurma, sen dedin. Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
1: O bana minik dedi. Asıl o bana önce kısa dedi. Kimse bana minik diyemez.
0: Bana da kimse kısa diyemez. Nasıl böyle söylersin sen?
1: Söylerim, hak etti. Ben de o zaman her şeyi söylerim.
0: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
1: Sen ne karışıyorsun? Karışır tabii. Sana mı soracak?
0: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
3: Çoktan.
1: Hadi biz de izleyelim.
3: Hemen efendim.
4: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
3: Biz de barıştık.
5: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
6: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
2: Harika!
3: İnşallah kalplere ulaşırız.
2: Ulaştık bile.
0: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
5: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
0: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim solum. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
0: Sema abla, Sema abla. Ama bu nasıl olur?
1: Ne oldu Miço? Babam geliyor. Aşk olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: O niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço musun Elif'cim? Agah deden tüm çocukları çok sever.

0: bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
1: Biliyorum ama.
2: Hayırlı günler.
3: Sema abla, Elif, bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
1: Hediye mi?
0: Ha? Elif, nereye?
2: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
1: Ha? Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım? Hey, benimki daha güzel. Şaka şaka, ikisi de güzel.

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam, madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
3: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
3: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızına

0: Padişah'ın doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
1: Dördüncü Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
2: Evet Ergah dedi ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
3: Aynı fikirdeyim Ergah dede.
0: Harika o halde.
4: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
2: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
3: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
0: Ve bugün kazananı sen oldun.
4: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
2: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
3: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
2: Yardımcın mı?
3: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
4: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
2: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Ergah dede, ne dersin, olsun mu?
0: Bence uygundur Miço. Ama karar senin.
2: Peki o halde. Kabul ettim, gittim.

mâși nedorul, ița ghiveți bunul.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Çok susamıştım.
1: Şey, söyleyeceğin bir şey var mı bana?
0: Yo.
1: Bir şey unutmadın mı?
0: Bardağı verdim ya.

0: Bugün çiçek sulama sırası bendeydi.
1: Biliyorum.
0: Ama sen sulamışsın bile.
1: Evet, vaktim vardı, senin yerine de suladım.
0: Harika ya. Hadi ben kaçtım o zaman.
1: Hey, nereye? İnsan bir teşekkür eder ya.
0: Hayda, bütün gün bana böyle yaptın.
1: Yaparım.
0: Ama neden?
1: İşte.
2: Ben biliyorum.
0: Nedenmiş peki Temel amca?
2: Bir de soruyorsun Eymen. Kızcağız sana dünden beri bir sürü iyilikte bulundu. Bir kez bile teşekkür etmedin.
0: Aa, öyle mi yapmışım? Hiç farkında değilim.
2: Onu da biliyorum.
1: Evet, ben de biliyorum ama fark etmesi için ne yapmak lazım bilmiyorum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez buyurmuştur. Bizler de bize iyilik yapan insanlara teşekkür etmeliyiz Eymen'cim.
0: Aslında teşekkür etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum.
1: Neden etmiyorsun o zaman?
0: Unutuyorum, özür dilerim.
1: Peki, ben de kabul ediyorum.
0: Ayrıca beni uyardığın için de teşekkür ederim Temel amca.
2: Rica ederim Eymen.
1: Hadi bana bir elma yıkayıp getir de ben de sana teşekkür edeyim.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
1: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.

Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: kuzey çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Vize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ay'da aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha

0: Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne?
1: Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
0: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
3: Düştüm.
0: Hay Allah. Ne? Sen kaşındın Roket Efendi.
2: Bu sefer cidden kaçalım.
0: Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır. İşte bu kadar.
2: Olamaz.
3: Buranın hali ne böyle?
0: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
3: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
4: Hepiniz.
2: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
2: Neden babacığım?
3: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
2: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
2: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
2: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
3: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
3: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
2: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
3: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
3: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve...

0: süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
1: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
2: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
3: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
4: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
5: Bu seferi yok Zekir. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
4: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
5: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
4: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
3: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
4: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
3: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
5: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
0: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı. Tabii.
5: Zeki!

0: Ay, ah boncuk. Gitsene diğer tavukların yanına. Oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim. Sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerini alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ha? Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
3: Oo. Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
4: Estağfurullah nine, buyur.
3: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
4: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
3: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
4: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
3: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
4: Bilmem ki.
3: Bir deneyeyim şansımı.
4: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi durmak yok hadi.
0: Şöyle bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah. Ebe boncuk. Ay, nineyi uyaracaktık, kendimiz oturduk. Ay. Sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Ay, yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
3: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: 92-92. Sıra Abidin Yılmaz'da.
2: Hay Allah.
3: Olamaz.
2: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
1: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
3: Hayır.

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu, bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın, vücudumuz da sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: Garip, senin ırkan boya olmuş. Farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Bakın, havaninenin ışığı yanıyor. Anne, uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
1: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
2: Yok yok yine, hiç zahmet etme. Tokuz.
1: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
2: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
2: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
1: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nene, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
1: Sevdin mi?
4: Sevdim tabii ya! Ay, bakacan anne! Aynısı, aynısı!
0: Evet garip.
4: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nene. Çok mutlu oldum. Ay!
1: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
4: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

0: rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay
3: ay. Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz saklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın. Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yok.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Olmaz.
1: Olur.
4: Olmaz.
2: Olsun lütfen.
4: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
3: İcadı biz kullanmayız.
4: Tamam.
1: Denemeyiz de.
4: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
2: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
4: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
4: Güçlü biri lazımsa çağırsana çocuk. Tabii.
2: Babamı mı yani?
4: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
5: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
4: Su borusu. Pipet. Demir saç.

0: 차복 차복.
1: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
1: Kablo.
0: Motor.
1: Motor.
0: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Tabii yani, değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
2: Evet.
0: Tamam. Oy.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
0: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
1: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
0: Arıları da unutma.
1: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
0: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
1: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
0: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
1: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
0: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
1: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
0: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
1: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
0: Murat, ihramları bulamıyorum.
1: Nasıl olur? Buradaydı.
0: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
1: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
0: Bu hiç iyi olmadı işte.
1: Özür dilerim baba.
0: Tamam, sıkma canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
1: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
0: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
1: Of, hepsi benim hatam.
0: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
0: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
1: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
0: Ben de Abdullah.
1: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de 2 kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
1: Aa, bu bizim ihramlar.
0: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
1: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
0: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zulhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
0: Doğru tabii. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: Hani ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Muratçım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım.

0: Sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
2: Amin.
3: Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
0: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
3: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
3: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
3: Okuyalım.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'amete leke ve mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
0: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
3: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
0: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
3: Hmm? Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
0: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
3: Baba, annesini bulalım mı?
0: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
3: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
0: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
0: Olur, gidelim.
3: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
0: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
3: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
0: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
1: Bana da öyle geldi.
3: Gidelim o zaman.
0: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
3: Miniciye yetişmeliyim.
0: Koş Serkan. Biz de onlara yetişmeliyiz.
3: Nereye geldik böyle?
0: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
1: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi.
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.

0: İşte geldik.
1: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
0: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
2: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
0: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: Geri kele kelebek innel hamde ve nimete leke vel mülk la şeri kelek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda kavuşturdun.
0: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım, sen davet ettin, ben de Kâbe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kâbe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kâbe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Söyle bakalım abi, hava nasıl?
1: Güneşli.
0: Aferin. Peki ya bu?
1: Karlı.
0: Abi ya, sen de her şeyi biliyorsun.
1: Yok canım, akıl yürüttüm sadece.
0: Bunu da bil, sana kocaman bir aferin. Ne oldu abi? Aklın yoruldu mu? Neden yürümüyor?
1: Yağmurlu desem...
0: Ben de sana kocaman bir tebrikler derim.

0: Dağlayayım. Tamam.
1: Aa, anaokulundaki en güzel tablo benimki olacak. Çünkü benim çok tatlı bir abim var ve ben de onun canının içiyim.
0: Öylesin tabii. Tabloyu da bitirdiğimize göre gelsin özgür oyun saatleri. Şöyle canımın için. Güneşli, bulutlu, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı. Bütün hava durumlarını gösterdik işte.
1: Yok canım. Peki ya bu durumlar ne olacak?
0: Hangi durumlar?
1: Gök gürültülü yağmurlu, gök gürültülü yağmursuz, terli.
0: Terli mi? Güneşli yaptık ya Cemre.
1: Güneşli havalarda hep terlemiyoruz abi. Lütfen biraz dikkatli ol. Bak, bu da güneşli soğuk hava. Bu zavallıcık terliyor mu? Donuyor. Hortumlu.
0: Hortumlu.
1: Ya bak, sen de biliyorsun. Hortumlu bir havamız da var.
0: Of, tabloyu yeniden yapmak gerekecek.
1: Ama senin için zor olmaz. Sen dünyanın en becerikli abisisin. Hayır yavrucuğum, parka gidemeyiz. Çünkü hava nasıl bilmiyoruz. Tablomuz bitsin, havamıza bakacağız. Çok havalıyız, çok. Güneşli, yağmurlu, karlı. Terli, fortumlu, tozlu. Tozlu, tozlu havayı unuttuk.
0: Cemre!
1: Tozlu hava mı? Yok daha neler. Annem dünyanın tozunu almıştır yavrucuğum. Merak etme sen.
0: Tamam. Şunu da yapalım. Oh be, nihayet bitti.
1: Yaşasın. Tablo, tablo. Söyle bana. Bugün hava...

0: Güneşli canımın içi. Bebeğini gönül rahatlığıyla parka götürebilirsin.
1: Ama... Ne? Bu tabloda yazılar var.
0: Evet. Senin hava durumlarını herkes bilemez ki Cemre'ciğim. Yazmak gerekir diye düşündüm.
1: Ama benim yazmam gerekirdi.
0: Sen nasıl yazacaksın Cemre? Okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Gitti. Gitti benim tablom gitti.
0: Ağlama artık Cemre. Ne yapsam ağlıyorsun. Yeter ama ya. Seni memnun etmenin bir yolu yok mu?
1: Var. Tamam. Tabloyu baştan yaparız. Yazıları da ben yazarım.
0: Of. Yazamazsın. Çünkü okuma yazma bilmiyorsun.
1: Öğrenirim.
0: Nasıl?
1: Sen bana öğretirsin.
0: Nasıl öğreteyim Cemre? Sen daha 5 yaşındasın.
1: Öğrenemez miyim?
0: Öğrenemezsin.
2: Kim demiş öğrenemez diye?
1: Abim dedi. Ben okuma yazma öğrenemezmişim öyle dedi.
2: Çocuklar 5 yaşına kadar okumayı öğrenebilir.
0: Ya o zaman neden 5 yaşında okula başlamıyoruz?
2: Daha erken yaşta bile başlayabilirsiniz. Osmanlı'da çocukları 4 yıl 4 ay 4 günlükken okula başlatmak adettendi.
0: Vay! Çok küçüklermiş sahiden. O zaman Cemre'yi de ilkokula yazdıralım.
2: Her devrin kendine göre şartları vardır evlat. Günümüzde ilk öğretim daha geç yaşlarda başlıyor. Cemre sınıfındakilerden küçük olursa sıkıntı yaşayabilir. Çocuğun okula uyum sağlaması çok önemlidir.
0: Doğru.
1: Yazıyorum işte. Yazıyorum.
2: Yazar mı yazar?
0: Cemre'nin elinden harfler de kurtulamaz ki dede. Osmanlı'da çocuklar nasıl okullara gidiyorlardı dede?
2: Sıbyan Mektebi denilen okullar vardı. Çocuklar yaşı gelince bu mekteplerden birine yazdırılırdı.
0: Çok merak ediyorum. Keşke görme imkanımız olsaydı.
2: Neden olmasın?
0: Sahi mi? Günümüzde hala Sıbyan Mektebi var mı?
2: Artık okul olma işlevini taşımasa da bina olarak ayakta kalan pek çok Sıbyan Mektebi var.
0: Ya ne güzel. Benim yaşım geldi de geçiyor dede. Bir mektebe yazılsam artık diyorum.
2: İlahi çocuk.

0: Burası en güzel Sıbyan mekteplerinden biri evlat. Hı. Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi.
1: Sıbyan Mektebi ne demek dede?
0: Sıbyan çocuk demek. Mektepte...
1: Okul demek. Hı. Hatırladım. Çocuklar için okul yani.
0: Aynen öyle. Recai Efendi bu binayı 1775 yılında hastalığından kurtulması vesilesiyle hayır işi olarak yaptırmış.
1: Ya ne güzel düşünmüş.
0: Halkın hizmetine sunulan pek çok cami, mektep, çeşme, hastane, medrese ve benzeri binalar hep böyle hayırseverler tarafından yaptırılmıştır. Hı. Eski zamanlarda bugünkü gibi yaygın ve zorunlu eğitim yoktu. Devlet görevlileri ve bazı hayırseverler çocuklar iyi yetişsin diye böyle okul binaları inşa ettirirdi. Binalarla ilgili de bir belge düzenleyip okuldaki eğitimin, hocaların ve kapıcısına varıncaya kadar bütün çalışanların özelliklerini belirtirlerdi. Bütün masraflar yine aynı hayırseverin vakfettiği gelirlerle karşılanırdı.
1: Vay, çok güzel işlemişler pencereleri, dantel gibi. Dede, bu kısım Sebil'e benziyor.
0: Öyle zaten. Dikkatin fevkalade evlat. Aferin.
1: O zaman buranın alt katı Sebil, üst katı da mektep.
0: Aynen öyle.
1: Peki burası şimdi ne olarak kullanılıyor?
0: Neyse ki bu Sıbyan Mektebi kuruluş amacına yakın bir alanda hizmet veriyor. Şu anda bu bina kütüphane olarak hizmet veriyor.
1: O zaman içine girip bakabiliriz.
0: Elbette.

0: Çok güzel. Bu yazılar da çok güzelmiş dede.
1: Devrin en ünlü hattatlarından biri olan Yesari Mahmut Efendi'yi yazdırılmış evlat. Güzel olmaz mı?
0: Ya dede, Recai Efendi bu güzel okulu Susebil'ini yaptırmış. En güzel yazıları da üstüne yazdırmış. Bütün bunlara hastalıktan iyileştiği için yapmış ya. Allah'a teşekkür etmek için ne güzel bir yol bulmuş.
1: Ay yaşa evlat.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel, top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü, Nadir üzüldü.
0: Şşş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız, olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada kirpi pikir de bir

arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış.

patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sessiz Alanlar.
1: Evet incilerim, biraz sağa, biraz sola, yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
3: Hey!
4: Hayırlı günler, öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
4: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları al.

0: arabaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
1: Görüşürüz yengeç.
2: İncilerim, hadi kütüphaneye.
3: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
2: Elbette güçlü.
3: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
4: Aa, bu ses de ne?
5: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
6: Çok gürültülü.
5: Nereden geliyor bu ses?
2: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
5: Güçlü!
3: Ram pa pa pam pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor, değil mi?
2: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
4: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
3: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
2: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
1: Hayır!
2: Peki neden?
6: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
2: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
3: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
2: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
0: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
2: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
5: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
3: Özür diledim ya Kıpır.
0: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
2: Teşekkür ederim yengeç.
5: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
2: Evet, hadi incilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
0: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
5: Dalgaların sesi ne hoş.
6: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
4: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
5: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
6: Kulaklarım. Bu dalgaların sesi değil.
2: Çünkü bu ses... Araçların korna sesleri.
0: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
1: Sessiz alan.
2: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
0: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
5: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki... korna sesleri.
0: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
2: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
1: Hey!
7: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
5: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
0: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzünden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
2: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
5: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısarsın artık.

0: 65 kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım.

0: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş, suyla durularız.
1: Bazen babam bize de köpük sıkar.
2: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız, tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
3: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
2: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
3: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
4: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
3: Tamam öğretmenim. Olamaz. Kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
0: Kolun mu kırıldı? Hani hani?
1: İyi misin peki?
5: Ama bir dakika, bir dakika.
6: Balıkların kolu olmaz ki.
4: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
3: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
4: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
0: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
4: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
5: Denize dalmak!
2: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
1: Başka var mı peki öğretmenim?
4: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercanya'da.
6: Gidelim, gidelim, gidelim.
4: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
7: Evet, hoş geldiniz.
6: Yengeç.
7: Evet benim, yine ben.
0: Yeni iş yerim burası mı?
7: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
4: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
7: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
6: Hey!
0: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
1: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
2: Oo yengeç, senin karnın aç.
7: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
5: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
4: İşte bir sesteş kelime daha.
6: Hey!
7: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
2: Dostum dur.
0: Yol versene dostum. Süre dolacak.
2: Hadi şimdi geç.
0: Tabii ya. Saat. Saat çok geç.
2: Yol verdim dostum. Hadi geç.
4: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
1: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
3: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
1: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
3: Güneş yaz mevsiminde parlar.
1: Kalemler yazı yazar.
7: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
5: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
4: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
0: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
1: Şuraya bakın, güller.
6: Öğretmenim, gül.
4: Güller çok güzel, yüzümü güldürdü.
7: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
0: Yengeç, ödülümüz nerede?
7: Ve boya takımları.
3: Tam da boyalarımız bitmişti.
4: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.
6: Hey!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: iki hamak. Hamaklarda iki ahbap. Ne güzel hamakta yatmak.
1: Hay hak.
0: Kafiyeli ol da Cıvat.
1: Bir uyutmadın be Karagöz.
0: Bedava konser veriyorum, yaranamıyorum.
1: Verme Karagöz, verme. Bedava konser verme.
0: Tamam ya, bedava vermem. Parayla veririm. Yeter ki kızma.
1: Aman ne komik.
0: Komik tabii. O da ne?
1: Tüccar değil mi o?
0: Ta kendisi. Elindeki ne acaba?
1: Bir kürek.
0: Diğer elindeki ne?
1: O da bir kazma.
0: Yazma mı? Ne yazması? Kürekle yazmanın ne alakası var?
1: Şşşt! Sessiz ol. Dikkatimi dağıtıyorsun.
0: Tamam tamam. Senin gözün iyi görüyor Hacı Cavcav. Bana da anlat ne olur.
1: Şşşt! Bekleyelim bakalım.
2: Ya Allah! İyi bari. Toprak yumuşakmış. Kazması kolay oluyor.
0: Ne yapıyor, ne yapıyor?
1: Toprağı kazıyor.
0: Niye ki?
1: Nedeni açık değil mi Karagöz? Belli ki tünel kazıp kaçacak.
0: Deme ya. Tüccara da bak sen.
1: Yahu nereden nereye tünel kazacak? Beni çileden çıkarma.
0: Ne bileyim ya. Sen dedin.
1: Kesin altın küpü çıkaracak.
0: Altın tüpü mü? Ne tüpü?
1: Küp küp.
0: Tamam tamam anladık. Boş boş konuşma da söyle. Ne yapıyor şimdi?
1: Of. Eskiden sadece kulağın duymazdı. Şimdi gözün de görmüyor.
0: Hadi ya. Anlat.
1: Kazmayı bitirdi. İçinden bir şey çıkarıyor.
0: Ne çıkarıyor, ne çıkarıyor?
1: Daha çıkarmadı.
0: Tüpü mü?
1: Allah'ım bana sabır ver.
0: Amin. Şimdi ne yapıyor?
2: Of. Bitti çok şükür. Kimse görmeden döneyim bari.
0: Şimdi gördüm.
1: Çok şükür.
0: Ne aldı götürdü tüccar?
1: Tabii ki altın.
0: Doğru.
1: Bir seferde buldu altını.
0: Bir seferde?
1: Haliyle buralarda bir sürü altın olmalı.
0: Haliyle?
1: Demek ki biz de kazsak biz de buluruz.
0: Demek ki?
1: Bunun için de bir şeyler yapmak lazım elbette.
0: Elbette.
1: Yani?
0: Yani?
1: Yanisi biz de bir yerleri kazıp altın çıkaracağız.
0: Ha, doğru ya.
1: Hadi kaz.
0: Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Neyle kazayım? Elimle mi?
1: Doğru. O zaman eve gidip kazmak için bir şey getirelim.
0: Ben burada bekleyeyim. Sen git gel.
1: Olmaz öyle şey. Nasıl taşıyayım koca?
0: Küreği.
1: Öyle deme. Benim kürek biraz ağır. Sen de gel.
0: Ya burayı tekrar bulamazsak?
1: O da doğru. Ne yapsak?
0: Heh. Buldum. Bence güzel oldu. Ne var? Ne bakıyorsun? Şapkamı koysaydım. Allah Allah. O şapka kaybolursa var ya.
1: Kaybolmaz merak etme.
0: Hem kürek ağır filan da değilmiş.
1: Aşk olsun. Ağır olmaz mı? Sadece sen çok güçlü olduğun için sana hafif geliyor.
0: Yani. Tabii biraz da öyle ama.
3: Evet.
1: Aman Karagöz sakın ne yapacağımızı söyleme. Ortak çıkmasın şimdi. Bahçe işi falan diyelim gitsin.
0: Söyler miyim? Sen beni ne sandın? Bahçe işine gidiyoruz tabii.
3: Demek altın arıyorsunuz.
0: Evet.
1: Aman öylesine işte.
3: Nerede arayacaksınız?
0: Dağda. Ormanda.
3: Dağda mı ormanda mı?
1: Sen buna bakma efendi. Bir heves işte. Ne gezer toprağın altında altın? Ben inanmam öyle şeylere.
3: Bırak kendi gitsin o zaman Hacivat. Madem inanmıyorsun, neden onunla birlikte gidiyorsun?
1: Tabii ya. Ne işin var benim dağda bayırda? Sen git Karagöz, ben gelmiyorum. Git dedim.
0: Sen bilirsin.
3: Sen ne yapacaksın? Gel çarşıya gidelim. Biraz alışveriş yapacağım. Bana yarenlik edersin.
1: Yok yok. Sen git. Ben yoruldum. Eve gidip şey yapacağım.
3: Ne? Şey işte yahu.
1: Sen git.
3: Peki. Sana kolay gelsin.
1: Sana da, sana da.
0: gelmeye karar vermişsin?
1: Vazgeçmedim ki. Senin yüzünden öyle yapmak zorunda kaldım.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Daha ne yapacaksın? Her şeyi söyledin. Bahçe işine gidiyoruz demeyecek miydik?
0: Ben çok çabuk unutuyorum Hacivat. Bir de yalan söyleyemiyorum ben.
1: Aman, doğru olasın tuttu. Neyse, az kaldı.
0: Anda şapkam. Bir şey olmamış. Nasıl? Yakıştı mı?
1: Zevzeklik etme. Yeni almışsın gibi soruyorsun bir de.
0: Doğru ya, benimdi zaten.
1: Hadi Karagöz, hadi. Oyalanma da kazmaya başla.
0: Of, neden ben diye sormayacağım. Ne zaman neden ben diye sorsam, nedense hep kendimi o işi yaparken buluyorum. Vakit kaybetmenin alemi yok. Çünkü...
1: Karagöz!
0: Tamam, tamam. Haydi bismillah.
1: Hayda!
0: Ne oluyor Hacivat?
1: Oduncu odun kırıyor.
0: Yapma ya. İşi çok mu acaba?
1: Bakayım. Yeni başlamış gibi görünüyor.
0: Yapma ya. Ne kadar sürer ki?
1: Bakayım. Ne bileyim yahu. Bakınca görülen bir şey mi bu?
0: Ne yapacağız peki?
1: Bu vaziyette kazamayız. Kimse yokken geleceğiz.
0: İyi de kimsenin olmadığı saati nereden bileceğiz?
1: Gece geleceğiz Karagöz. Gece gece kim gezer ormanda?
0: Doğru ya. Gece gece kim gezer ormanda? Askerler!
1: Ya askerler!
0: Biz bunu hiç hesap etmedik Hacı Cavcav.
4: Niye hesap etmediniz? Ne konuşuyorsunuz aranızda öyle?
1: Hiç. Boş boş konuşuyoruz işte.
0: Öyle. Boş boş.
5: Hadi biz devriye geziyoruz. Siz ne arıyorsunuz bu saatte burada?
1: Siz devriye gezerken bizi uyku tutar mı asker ağa? Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldik.
4: Yıllardır devriye gezeriz. Hiç gelmemiştiniz. Yeni mi aklınıza geldi?
0: Evet, yeni geldi. Şimdi uydurduk.
4: Ah! Bırakın numarayı da doğruyu söyleyin. Ne geziyorsunuz burada?
1: Uyuyorduk, sıkıldık.
0: Biraz gezelim dedik.
1: Evet, uyuyorduk. Gezelim dedik. Ha? Uyur gezeriz biz. Evet, evet. Uyur gezeriz.
5: Demek uyur gezersiniz.
0: Evet, az uyur çok gezeriz.
5: Şimdi de uyuyor musunuz mesela?
0: Bak, gördüğün gibi işte asker ha.
4: Ben inanmadım ama neyse. Bu saatte buralarda çok gezmeyin. Uyandır arkadaşını da evinize gidip uyuyun.
0: Tamam asker ha. Hemen. Yürü bakalım Hacı Cavcav. Hayda. Nerede bu?
1: Of of. Hep senin yüzünden Karagöz.
0: Ne yaptım ben ya?
1: Ne kıymetli şapkan varmış. Tekrar yerine koysaydın şimdi kazacağımız yeri kaybetmezdik.
0: Tekrar yerine mi koysaydım? Hacivat Efendi. Hacivat Efendi. Onun yeri benim başım bir kere. Bunu unutma.
1: Başında durdu da ne oldu? Başın göğe mi erdi?
0: Sen koysaydın şapkanı o zaman.
1: Olmaz.
0: Neden olmazmış?
1: Ne bileyim. Düşünmedim. Ama olmaz işte.
0: Amanın.
1: Saklan Karagöz.
0: Tüccar değil mi bu?
1: Ta kendisi.
0: Nereye gidiyor?
1: Bir altın küpü daha bulmaya gidiyor. Nereye gidecek? Ahanda buldu.
0: Hadi ya. Pek de yakınmış bize.
1: İyi ki kazmamışız Karagöz. Yoksa enselenecektik.
0: Esneyecek miydik? Uykum yok ki benim.
1: Enselenmek yahu. Yani yakalanmak.
0: He doğru. Ne yapıyor şimdi?
1: Az kenarda bir yeri daha kazdı. Bir küp daha çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyor?
1: Kokluyor.
0: Kokluyor mu? Altını mı kokluyor?
1: Demek altının kokusu var Karagöz.
0: Ne bilelim tabii. Hiç altınımız olmadı ki. Şimdi ne yapıyor?
1: Aldı küpü. Gidiyor.
0: Ne ala. Oldu sana iki küp altın.
1: Evet Karagöz'üm.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Ne bileyim. Anlamadım. Hele bir gitsin, sonra bakarız hal çaresine. İşte gidiyor. Şşt, dursana, uzaklaşsın önce.
0: Doğru. Uzaklaştı mı?
1: Of.
0: İyi be. Bu iş tamam Hacivat.
1: Evet Karagöz, sonunda. Gelsin paracıklar.
0: Hadi Hacivat, açalım küpü de kavuşalım altınlarımıza.
1: Açalım gözüm.
0: Öf, bu koku ne?
1: Allah'tan burnun koku alıyor.
0: Efendim?
1: Allah'tan diyorum. Burnun koku alıyor. Koku.
0: Bırak şimdi o kıyayı. Altın falan yok burada.
1: Yok.
2: Yahu ne istediniz benim tulum peynirimden?
0: Asıl sen ne istedin bizim hayallerimizden? Ne güzel altınları bulup zengin olacaktın.
2: Bana ait olan bir şeyle neden hayal kurarsınız? Bireden sizler.
1: Şşt! Doğru konuş tüccar efendi. Ne bilelim biz o küpün sana ait olduğunu?
2: Ben anlamam. Benim gömülü tulum peynirimi çıkardınız.
6: Tüccar bu kez haklı azizim.
0: Haklı mı?
6: Haklı tabii. Gözünüz altın bürümeseydi de tüccara ne yaptığını sorsaydınız. Öğrenecektiniz olup biteni.
1: Ama...
0: Şşşt!
3: Aması yok. Bana da yalan söylediniz.
0: Bak o doğru işte.
1: Evet. Aslında hepiniz haklısınız. Nefsimize yenildik.
2: Ben anlamam arkadaş. Madem benim küpümü yerinden çıkardınız, peynirin hepsini satın alacaksınız.
0: Hakkındır tüccar efendi. Alalım. Zaten tulumu da pek severim.
1: Kaç para bu tulum?
2: 200 akçe.
3: 200 akçe mi? Yahu vicdansız. Küpü gömdüğün yerin tapusunu mu satıyorsun?
6: Evet azizim. Abarttım biraz.
2: Evet. Ben de nefsime yenildim. Neyse. Size 20 akçe olur.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki

0: Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı.

0: babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamı

adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 亲亲亲亲亲妈当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen.

0: Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
0: Şşt, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
0: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
0: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
2: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
0: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
2: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
0: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
0: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkar.

0: Tamam.
1: Kapatıyorum.
2: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
3: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... Bu da işe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama...

Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba?

0: şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah. Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf. Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hıh.

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥북 발전할 구두의 아침마 키친! 네 알데 연시 없음 가리바. 제비미? 어려둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Ha? Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olacak.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı Baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.

0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
1: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
2: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
1: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma, seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
1: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
1: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
1: Şimdi oyuna geçebiliriz.
2: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
1: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
1: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
1: Karga karga gak dedi.
2: Çık şu dala bak dedi.
1: Aa, nereden bildin Harun?
2: Tekerleme bu.
1: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
1: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
2: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor oluyor. Dene de gör.
2: İlk ben söyleyeyim mi?
1: Söyle bakalım.
2: İki.
1: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
2: Ben bir diyorum.
1: Tamam. Hey!
2: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
1: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
1: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
2: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
1: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
2: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
2: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben.
4: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
2: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
2: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
1: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
2: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
2: Eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
2: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Belki eve lazımdır.
5: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
2: Liste mi?
3: O ne listesi?
5: Bilmem. Onda da isimler yazıyordu.
2: Hayda. Benim kafam iyice karıştı.
3: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı baba yemek daveti verecek.
5: Ya listeler?
3: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
2: Doğru ya.
5: Hakikaten de çok mantıklı.
2: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
5: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
3: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
5: Ben de buraları süpüreyim.
2: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
3: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahülazim. Harun?
2: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
3: Ne uyuması?
2: Uyumuyor muydum ben?
3: Oho! Aklın nerede senin ya?
2: Şey, dalmışım evet.
3: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
2: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
3: Nereye daldığım belli oldu.
2: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
3: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
2: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
3: O da doğru.
2: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
3: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
2: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
3: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
2: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
3: Seviyorum Erzurum'u ya.
2: Sevilmez mi?
3: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
2: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
3: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
2: Ben yemek yapamam ki.
3: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
2: Ya.
3: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
2: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
3: Hadi gidelim o zaman.
2: Hadi.
0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
3: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Zehra.
5: Efendim hocam.
1: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
5: Domates mi?
2: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
5: Neden sordunuz hocam anlamadım.
0: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
1: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
5: Olur tabii.
4: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
3: Şey, Harun ve ben de yardım edebiliriz.
2: Evet, evet.
0: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
3: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
2: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
1: Gazeteye ilan da verin bari.
0: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
6: Domatesli bulgur pilavı mı?
0: Evet.
2: Ya cağ kebabı?
3: Tatar böreği?
2: Aşotu çorbası?
3: Demir tatlısı?
0: Ne diyorsunuz çocuklar?
3: Şey, biz sandık ki.
1: Ne sandınız?
2: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
3: Bir de davetli listesini.
0: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
1: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
0: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
4: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
0: Zayıf kaldı, zayıf.
1: Ah be çocuklar.
2: Ama biz sandık ki.
4: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
3: Doğru, düşünemedik.
1: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
7: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
4: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
3: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
2: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
3: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
4: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
3: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
4: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
2: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
4: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşotu çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
0: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
3: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
0: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
3: Hakkını helal et Hakkı Baba.
0: Helal olsun çocuklarım.
1: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadın.
1: Heh, sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şeyi unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü?

0: Nasıl da buldun doğruyu? Hadi şimdi uç tekrar geri gel. Eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
0: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
0: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Ha, selam vermedim. Ha, şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi. Ha.
0: Tamam tamam Zikri, her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı, ne yangını, ne alaka yangın?
0: E baksana, itfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse, selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
0: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
0: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işi, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de, aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
2: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
0: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakla bir baş.
0: Araba?
2: Hayır.
0: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
0: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
0: Böyle mi?
2: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
0: Peki, kum tepesine kiminle giderdi?
2: Tek başına giderdi.
0: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
2: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
0: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem, birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
2: Ne gibi şeylermiş bunlar?
0: Birlikte yemek yemek.
2: Başka?
0: Birlikte oyun oynamak.
2: Daha başka?
0: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
2: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama... o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
0: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
2: Bunu nereden biliyorsun?
0: Öğretmenimiz söylemişti.
2: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve kaymaya başladı.
0: Yuffi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
2: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
0: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.
2: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığında ise hava kararmak üzereydi.
0: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
2: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
0: Ne geldi?
2: Annesine yerini belli etmek için...
0: Evet.
2: Tepede buldu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
0: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
2: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
0: Hemen?
2: Yani hemen dediysem, kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
0: Biz de birlikte kayalım mı?
2: Olur. Bir yukarı.
0: Bir daha yapalım mı?
2: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
0: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
2: Evet.
0: Çok daha güzel.
1: Sofra hazır.
2: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
0: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Pichi Pichi.
1: Bu sefer Sütlaç, Güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. O portakalı soydum, başucuma koydum.

0: ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum.
1: Aa, tekerleme bende bitti.
2: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
3: He, şimdi anladım.
2: Bir tekerleme de benden olsun mu?
4: Evet.
2: Oo, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
3: Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
0: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
3: şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
2: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
3: Ben hepsini de söylerim.
5: Ben de söyleyebilirim.
6: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
0: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
4: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
2: İğne battı, canımı yaktı.
1: Ne? Nereye battı?
0: Bu da bir tekerleme.
2: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
4: Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan fayda oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
2: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
5: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
5: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
5: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
7: Olur olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
5: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
3: İşte söyledin Puf.
1: Şuradan bir koku geliyor.
3: Nefis bir koku. Yengeç sen. Yengeç nereye gitti?
2: Tabii ya. Çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
1: Mantı.
7: Evet. Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
0: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
1: Dayanamıyorum. Mantı yemek istiyorum.
7: Aa, durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
3: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
3: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
6: Bence tekerleme bu.
3: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
1: Olmadı, olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
3: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi, herkese afiyet olsun.
6: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti karamela sepeti.
6: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
0: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Aa, neydi tekerleme? Unuttum, elma kafama düşünce.
6: Biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
4: Aa!
8: Evet, şimdi hatırladım.
0: Aferin Sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
2: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
3: Portakalı soydum, başıcım
9: kafama koydum, tekerlemi öğrendim, çok daha eğlendim.
10: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: söyle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
3: Oh, atlattım.
4: Yakaladım.
3: Sulandım.
4: Hay Allah, su bitti.
3: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
4: Olmadı.
3: Ama neden çalışmıyor ki?
4: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
3: O ne kadar ki?
4: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
3: Kafam çok karıştı.
5: İncilerim, size güzel bir haberim var.
4: Güzel haberlere bayılırım.
5: Dostumuz Polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
6: Hey!
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
7: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
6: Tebrikler Polis Kaju.
7: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
8: Pastalar çok güzel görünüyor.
9: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
7: Yengeç!
8: Sesi var, kendisi yok.
9: Buradayım, burada!
7: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
10: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
3: Ne görevi?
10: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım.
9: Ta tepeden gördüm.
3: Sadece iki pasta var.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
8: Pastaları kim yiyecek ki?
5: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
0: Ne yapacağız peki?
9: Herkese çeyrek dilim.
3: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
5: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
3: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
4: İşte bu dostum.
5: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
8: 4 çeyrek dilim.
0: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
9: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
7: Görevi hala söylemedin yengeç.
9: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
4: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
11: Sahiden mi? Bak yine duygulandım.
9: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
6: Hey!
10: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
4: Uçar gibi geziyorum. Ne oluyor? Duramıyorum. Dalga mı yosunların arasına?

0: yapbozun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak, sapsarı, hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
1: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
0: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
2: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim."
0: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
3: "Şimdi ne yapacağız?"
4: "Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik."
0: "Hey, bu bir dal." Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
1: "Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz."
0: "Hey, bu bir kepçe." Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da...

0: Uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
4: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Anda fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ney? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz. Hı? Bu da kim?

0: Bebe Ruhi?
1: Yakalasana beni.
0: Şimdi görürsün sen bebe.
2: Dur hele yahu.
0: Neden durdurdun beni?
2: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
2: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
2: Gördüm.
3: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyiliksever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
2: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
2: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
3: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
2: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Dur ya, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha, beygir, sen miydin?
1: Be.
0: Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim.
1: Be.
0: Sabrım taştı ama.
1: Be.
0: Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman. Ah!
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: Tabii kesin.
2: Yapmadım.
0: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş, Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay! Neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
3: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
3: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
3: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
4: Hay hak!

0: Vay vay vay vay vay vay vay. Bir bakalım Hacivat. Beberuhiler buradalar mı?
1: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
1: Yahu ne diyorsun?
0: Beberuhiler.
1: Beberuhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Beberuhi demekler istemedimler. Beberuhiler dedimler.
1: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
1: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
1: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
1: Acayip yani.
0: Şuayık kim?
1: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
1: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
1: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Beberuhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
2: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
2: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: Bu mu hazırlık?
2: Şşt! Saklan. Ay! Yakaladık seni.
0: Bu ne ya?
2: Bebe ruhu değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
2: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacivat. Dikkatli olalım.
2: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
2: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
2: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
2: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
2: Üç deyince.
0: Tamam.
2: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
2: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
3: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
3: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
3: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
2: İkizin olmasın.
3: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
2: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
2: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
3: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
2: Bir, iki, üç.
3: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
4: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
4: Özür dilerim.
2: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacivat?
2: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
3: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
4: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
4: Nedir Karagöz amca?
3: Hahahaha!

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
5: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
7: Bu hafta sıra bizde.
8: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
9: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
10: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
10: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
0: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
10: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
8: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
2: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
8: Kolaysa sen zıpla.
7: Evet Aziz, topu takip et.
8: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
7: Evet, topun önünde dur bari.
8: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
11: Sağ taraftan.
8: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
11: Kolaymış.
8: Nihat, çek şutu.
11: Nasıl yakaladım ama?
8: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
12: Fırtına gibiydiler maşallah.
8: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
1: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
9: Hadi.
4: Yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir

0: aşırı masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
0: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
2: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada hata geçiyor. Celil'e pas atıyor. Celil'den Burak imha. Burak basıyor. Vur! Ve o deli. Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Burak burada pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
1: İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin. Defans sorununu çözmüştür. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansını boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
1: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
6: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Ah, nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
1: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil. Al kadro hücum. Pasajları ilerliyorlar.
5: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
7: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
5: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
8: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
9: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen pırıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var, hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de.

0: Henüz olmadım.
1: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
1: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
1: Tamam, ben de gideceğim.
0: İşte geldik.
1: Kaş! Kaş! Dur! Zıpla! Dur, sakın kıpırdama. Onlar ne anne?
0: Hurma kızım, halan getirmiş bizim için.
1: Ramazan'da yediğimiz hurma abla, hatırlasana. Evet, güzel.
0: İster misiniz?
1: Evet. Kal.
0: Ceren.
1: Tamam tamam, o da yesin, yazık. Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
1: Hani birlikte gidecektik?
2: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
1: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
1: Yo, ben yardım ederim.
3: Ben de.
0: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
1: Tamam. Peçete.
2: Peçete.
1: Sabun.
2: Sabun.
1: Islak mendil.
2: Islak mendil.
1: Bir ıslak mendil daha.
2: Oo, daha da var.
1: Yaşasın.
2: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
1: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
2: Aslanım be, sana güveniyorum.
1: Diğer poşete geçiyorum.
2: Geç bakalım.
1: Tabak.
2: Tabak mı?
1: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
2: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
1: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
0: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
1: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
0: Çubuk makarna?
1: Yok. Daha kısa ve daha ince.
0: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
1: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
0: Bebekli bir şey mi?
1: Anne, bu bebek bezi.
0: Haklısın.
1: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
0: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebe şampuanı, pişik kremi... Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
1: Babam belki bebek de almıştır anne.
0: Adem! Bir sorunumuz var.
2: Sizin de mi?
0: Evet bizim de.
1: Ne oluyor burada?
0: Hay Allah.
2: Sanırım poşetler karıştı Emel.
0: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
1: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki. Ne yapacağız şimdi?
2: Bizim olmayanları ayırıp...
1: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
0: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
1: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
0: Aslında o kadar dolaşmadan da...
1: Bir dakika, düşünmem lazım. Pamparlak fikirler düşününce gelir. Önce deniz kenarlarından başlayalım. Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
2: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
1: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu? O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız. Evet, süper fikir.
0: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
1: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim. Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
2: Emin misiniz?
1: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba. Ben de.
2: Hay maşallah. Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
1: Çok doğru. Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
2: Oo, püfür püfür.
0: Aman üşütmeyin.
1: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
2: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
1: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım. Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
0: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
1: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın. Ben hallederim. Alo, alo, helikopter lütfen.

0: Atlayın.
1: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
0: İşte geldik.
1: Buradaki bütün çocuklara soralım.
2: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
1: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez. O zaman mecbur biz eğleneceğiz. Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim. Evet at. Hadi bize halamı uçur.
0: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
2: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
3: Ama neden?
2: Çünkü yeterince aradınız.
1: Ama bulamadık.
2: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
1: Bunu neden başta düşünmedik? Hadi gidelim. Dondurma da alalım.
0: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
1: Biz?
0: Tek başıma gidiyorum canlarım.
1: Ama baba.

0: Maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Gömüde bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?

0: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
1: Kuyu mu?
0: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
2: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
3: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
4: Şey, evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
5: Balığa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
6: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
0: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
6: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
0: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
6: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
7: Allah razı olsun hocam. Gölü bulmuş gibi oldum valla.
6: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarını da bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor patikada ördekler.
2: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
6: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
2: Hayırdır hocam? Ne oldu?
6: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
2: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?
6: Bilemiyorum. Sır tutabilir misin?
2: Söyle hocam söyle. Benden bir şey çıkmaz.
6: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
2: Hı?
6: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
2: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
6: Şşşt. Aramızda.
2: Şşşt. Aramızda. Bestami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
4: Hadi ya. Demirci! Demirci abi! Sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye sakın söyleme.
3: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın.
5: Uy! Vay hoca!
6: Pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
2: Hey, siz de nereden çıktınız?
5: Hazine sadece senin mi olacak da?

0: Uşaklar, benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemide...

0: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
1: Doğru dedin. Haydi o zaman.

0: kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hocam. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
5: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
6: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama...
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet. Mevla o zaman verir insana.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye

0: konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim, verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: etmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Azarma!

0: Uyurum. Aha, mola. Ezil. Hop. Yapış. Hop. Na na na na.
1: Çak çak. Hoppa.
0: Köfte. Kayna.

Ah!

0: 아니, 요새는 엄마도 못 와. 그래도 윤자 karnım iyice çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha.
4: Gözleme mi? Olur.

0: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
2: Bana uyar.
3: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
4: Aa, nerede ki? Nereye gittin?
2: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
3: Odamda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
0: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
3: Hadi gidelim.
2: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
0: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
0: Buldum.
3: Yaşasın. hani yok.
0: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
5: Nasıl?
0: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
5: Yaşasın!
2: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak? Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
0: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
3: Aa, tamam, hatırladım.
6: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum.
4: Ha?
6: O piti piti karamel sepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Ay, ay, hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
0: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
3: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcağı

0: hayata boyumuş.
1: Sümbül, rüyada gördün mü?
2: Oyuncaklar rüya görmez ki.
1: Ama can, sen çok yaşa.
3: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
4: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
3: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
4: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
3: Gözünü ver.
4: Hayatta vermem.
3: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle. Ha?
5: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
3: Aman Temi, olmaz ki öyle.
5: Başka türlü oynamam.
3: Olur mu öyle?
4: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Ihr Künsteljack und Sack such.
1: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
2: Sen de hep açsın sanki Ozan.
3: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
4: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
5: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
3: Edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
1: Aa, dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
5: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
3: Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyun.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için. Karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacanın yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar, bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: Bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?

0: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
1: Ben içeyim o zaman.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
2: Gerçekten mi?
1: Tabii. Benim de bir katkım olsun değil mi ama?
2: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
1: Yok yok. Ben hallederim. Ne yapalım?
0: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
2: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
1: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
2: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
0: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
2: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
0: Hadi sen de dene.
2: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
0: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
2: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
0: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
2: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
2: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
0: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
1: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
0: Dur oğlum, daha sıcaktır.
1: Bir şey olmaz. Oo, çok nefis.
0: Ellerine sağlık şefim.
2: Senin de anneciğim.
1: Benim katkımı da unutmayın.
2: Ya sen o sodayı içmesen ne yapardın?
0: Fedakar oğlum benim.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım Teleskop'la birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Ama büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin Teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz Tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor Tilki.
0: Aynen öyle Teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?

0: zamanki gibi muhteşem bir girişti habercim. Seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Uf, uf. Ne macera?

0: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
1: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
0: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
2: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
1: Sakin.
0: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
1: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
0: Evet, evet. Neyin var kuryeciğim? Ha? Bu ne?
1: Su.
0: İlaçlı su mu?
1: Yok.
0: Özel bir su mu?
1: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
0: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
3: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
0: Ha, doğru. Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım, ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
1: Doğru.
3: Dondurma.
1: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
3: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
1: Neymiş?
0: Burası neresi?
3: Piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
3: Sanki altında bir yazı daha var tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
3: Neden cam ve türevleri?
0: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
1: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
3: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neler oluyor böyle? Hey, kurye!
3: Yandım Allah!
1: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
1: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
1: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
1: Mercek etkisi mi?
3: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
3: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
1: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
3: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
3: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
3: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
1: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu, ver.

0: Dedem, dedem nerede? Aa, burada.
1: Civan, sen dedene ne kadar benziyorsun.
0: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış.

0: Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
1: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
1: Senin adın ne bakalım?
0: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
1: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş.
0: Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
1: Sen ne istemiştin çocuk?
0: Şey, yapıştırıcı.
1: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye. Civan, hoş geldiniz.
3: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
1: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
0: Civan! Civan! Profesör var ya! Eyvahlar olsun! Profesör! Ama siz... Burada? Peki ya orada?
1: Her şey yolunda mı Yaman?
0: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
1: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
0: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
3: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
1: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarım da var mıydı?
0: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
1: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim! Süha, ikisim! Vay, geldin ha?
3: Aynısı.
0: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
1: Çocuklar, benim ikizim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar. Ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
3: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
1: Hepsi DNA'da gizli.
0: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
1: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
4: Yaşasın!
0: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
1: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
0: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
1: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
3: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
1: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
0: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
1: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
3: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
1: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
0: Ama siz Süha amcayla aynısınız.

Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı.

Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: geri dönüşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabası

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
4: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
0: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
0: Çöpler o binaya gidiyor belli ki. Bir şey anladıysan benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştemi abi.
3: Allah Allah. Sen olmayasın bunları yapan.
0: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
1: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
0: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
0: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
3: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müçtebi abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
3: Ne de olsa bizim işle benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
0: Allah senden razı olsun Müştebi abi. Günü kurtardın.
3: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
3: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
0: Tabii ki Müştebi abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz. Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
2: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat bitiremezsin.
0: Haydi.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: 线。啥子叫把那个就缺费？
1: 这里有四大哥大西大，把你乌鸦一毛拿，黑死的多的。
2: İlahi çocuklar.
3: Aa, hop, aman bir şeyin yok değil mi Ali?
1: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
3: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
1: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
3: Sanatsal ıslık?
1: Hani böyle şarkılı gibi.
3: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
1: Sanatsal işler mi hocam?
3: Yok. Hayır işleri diyelim.
1: Hayır işlerine bayılırım.
3: Maşallah sana.
1: Yani hocam.
3: Yani Ali'ciğim.
1: Ben...

0: Üçgen tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur. Birim! İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm?
2: Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben 3, sen 4.
0: Misketlerin efendisi, kömür! Yaklaşanı yakar!
1: Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus! Okyanusum be!

Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.

0: galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor. Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
1: Koş galip, akşama kalma sonra.
2: Kızıl ejder yine mi kaçtı galip?
0: Evet hocam, maalesef.
3: Benim yeşil cam gözüm olsa oho, hep kazanırdı.
0: Kesin.
2: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız ve biz kaçırdık değil mi?
0: Evet hocam, tam isabet bildiniz.
3: Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram Hoca'nın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
2: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
3: Aa, tıp oynuyorduk. Unuttum ama ben.
0: Biz siz oyun ha? Hocam.
2: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
4: Ya!
2: Gerçekten. Aniden gelişti.
4: Demek öyle.
2: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
4: Estağfirullah.
0: Ne haddimize hocam. Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
5: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
6: İyi ki doğdun Cemile.
7: Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
3: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
2: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salihciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
5: Evet.
2: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
3: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp. Var ya o işte.
2: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
1: Neden hocam?
2: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
1: Kaybederim hocam.
5: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
2: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
3: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
2: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
3: Versin hocam.
0: O zaman sıra bizde.
4: Aynen.
0: Kimse yok.
3: Kuşlar çok sevinecek.
0: Bir,
4: iki,
0: üç, tıp.

0: kimse yok kardeşim. Gel.
1: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı. Meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
0: Çok sevinecek. Buraya diyordu değil mi?
1: Evet evet. Hadi başlayalım.
2: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
3: Aleykümselam.
4: Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
3: Evet.
4: Sevapta galip, namazda mülayim çocuklar.
1: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
3: Aynen.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
3: Biz.

0: 한 가나다.
1: 에펀드 bana dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay yine mi duymadım? Ne zaman? Nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo. Seni bekliyorum.
6: Hehehehe.

0: kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
1: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika!
2: Mo operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
1: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Aa, dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: dosyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar.
2: Hadi doğru kermese.
3: İyilik için.
4: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
5: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
5: Size bu işi ben hallederim demiştim.
2: Hayır, bana bırakın demiştin.
5: Kim? Ben mi?
4: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise sevgili sandviçler, affedersiniz sevgili dostlar, burada birbirinden sevgili sandviçler, neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyi.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim.

0: bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
1: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
2: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
3: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
2: Diğerleri ne alemde acaba?
3: Han, herkes nerede? Tamam.
4: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
2: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
5: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
2: Sana ne oldu böyle Ahsen?
3: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
5: Tutmaz.
3: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız?
6: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
5: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
2: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
3: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
6: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
2: İnşallah. Yardım da istemedi.
6: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
3: Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
3: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
2: Harikasınız.
3: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
6: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
2: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
6: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
3: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be sonunda kafiyeli oldu.
3: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
7: İyilik için.
9: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Leybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır?

0: miyiz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim solum. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla. O yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
0: Sema abla, Sema abla. Ama bu nasıl olur?
1: Ne oldu Miço? Babam geliyor. Aşk olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektin?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: O niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.
0: Hediye mi?
1: Elif, nereye?
3: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar, dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam, madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi.

0: 척척 세이브디.
1: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı

0: saray burnu açıklarında.
1: Tebrikler, beraberlik geldi.
0: Erken sevindin Elif.
2: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki bu padişah kimdi?
0: Dördüncü Murat.
2: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı. Berabere mi bitti bugün?
3: Evet Ergah dede, ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
2: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
0: Aynı fikirdeyim Ergah dede.
2: Harika o halde.
4: Önce eşsiz manzaranın tadını çıkarttık.
3: Sonra güzel bir dikkat öyküsü dinledik.
0: Harika bir dikkat yarışı yaptık.
2: Ve bugün kazananı sen oldun.
4: Tebrikler küçüğüm. Artık sen de dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldun.
3: O halde yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu.
0: La la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
3: Yardımcın mı?
0: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
4: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
3: Aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Ergah dede, ne dersin, olsun mu?
2: Bence uygundur Miço, ama karar senin.
3: Peki o halde. Kabul ettim, gitti.
0: Hey, yaşasın!

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Hadi, hadi. Az kaldı.
1: Ama ağır balıkmış.
0: Yaparsın sen Eymen, hadi. Ha gayret.
1: İşte kocaman bir balık. Derya kuzusu maşallah. Hadi oltalarımızı alalım. Birazdan Temel amca gelir.
0: Doğru. Balık tutmak için sabırsızlanıyorum. İşte Temel amca da geldi.
1: Hadi gidelim balık tutmaya.
2: Gidelim çocuklar. Oltalar hazır mı?
3: Hazır.
0: Aa, sen abdest mi aldın Temel amca?
2: Evet Asya.
1: Ama daha öğle namazına saatler var.
0: Hatta tam olarak 3 saat 15 dakika.
2: Biliyorum çocuklar.
1: Yoksa başka bir ibadet mi yapacaksın?
2: Yok, namazı bekleyeceğim.
0: Ama...
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Namazı hemen kılmak şart değil.
1: Bu sabah neden abdesti erken aldın Temel amca?
2: Sabahtan beri düşüncelisin. Bunu mu düşünüyordun?
3: Evet.
2: Sen de mi Asya?
0: Evet.
2: Abdest almak iyidir çocuklar. Hem vücudumuzu sürekli temiz tutmuş oluruz, hem de kan dolaşımımız hızlanır. Böylece vücut daha fazla oksijen alır.
0: Bunu bilmiyordum.
2: Peygamberimiz bize abdesti güzelce almamızı ve abdestli kalmamızı tavsiye eder.
1: Peygamberimiz abdestin faydalarını biliyordu o zaman.
2: Muhakkak. Ayrıca yaptığımız her güzel işe abdestli başlarsak daha da güzel olmaz mı?
0: Evet. Öyleyse biz de elimizden geldiğince abdestli kalmaya çalışmalıyız. Değil mi Temel amca?
2: Evet Asya.
0: Duydun mu Eymen? Eymen?
1: Bu su tuzlu. Abdest almak zor oluyor bu suyla.
0: Yuttun mu yoksa?
2: Çabanı takdir ettim Eymen. Ama bu suyla abdest alsan daha iyi.
1: Tuz yok değil mi onda?
2: Yok.
1: İyi bari.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Agu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba?
2: Tüm keyfimiz kaçtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın. Başardın Agu. Çok u. Agu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, hadi Agu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti.

Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladığım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Chagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: elektrik.
1: Of. Ne oldu Yusuf'um?
2: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
2: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
2: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
2: Siz Yavuz'da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
2: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz. Abi.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam, hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin. Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
2: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
2: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
2: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik

0: üretiliyor.
1: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
0: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
2: Saçma! Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasreddin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
3: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
2: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
3: Zeki dur, yapma.
2: Öyle işte. Çok saçma.
4: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
0: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
4: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
1: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
5: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
2: Ne? Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
6: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
2: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
4: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
0: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
5: Önce pervane yapmalıyız.
1: Tamam.
0: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
4: Elektrik nasıl üretilecek peki?
0: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
5: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
2: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
0: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
2: Boşa uğraşmayın işte. Çarpılacaksınız. Al şunu. Keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin. Fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
0: Yeterli değil. Daha hızlı çevir.
2: Sorun yok enişte. Bana jet zeki derler. Tabii.
4: Oluyor, oluyor. Devam et.
0: Hadi Zeki.
1: Oluyor değil, yoruluyor.
6: Sıra bizde.
0: Ver bakalım profesör.
2: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
5: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
4: Şimdi de bizimkini deneyelim. İşte oldu.
7: İşte budur. Aferin dama. Mühendis dediğin böyle olur.
8: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
4: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
8: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
2: Birim.
4: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
2: Önce çoluk çocuk baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım. Tabi.
1: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
6: Ben de bakmak istiyorum.
1: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
6: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
8: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
5: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
6: Evet.
5: İşte o da kutup yıldızı. Aa, ha?
4: Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
8: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
2: Ben sayarım.
5: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
2: Çekil bakalım kuçu kuçu. Sen anlamazsın.
0: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
2: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlara adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
1: Uydurma dayı ya.
2: İnanmazsanız gelin bakın.
1: Oh, gerçekten.
6: Nasıl olur bu?
2: Aa, gitti.
4: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
2: Aman canım. Ha yıldız, ha ateş böceği. Ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
9: Dayı!
2: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte, denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt. Aa, sen de kimsin?
2: Her sabah sana birbirinden güzel

0: hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak, nasip olsun bizlere.

0: Çalışmalıyız bizlerde, öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Ta ta ta tam. İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyiverseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen Garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum. Ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya. Olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
2: Hiç duymamıştım.
1: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre...
3: Aa,

0: sokuldu.
1: Evet, neden öyle oldu?
2: Bayağı sağlamdı halbuki. Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler.
1: Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
3: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
3: 10 para isterim efendim.
2: Ney? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
3: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
4: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim.
2: Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
5: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
5: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
5: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
5: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
5: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
5: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
5: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
5: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşini teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
5: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim o tarafa gitmeyin koyunlar. Hey kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki bunu siz istediniz. Hey koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
2: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
5: Sorma beyim, ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
6: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
5: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
2: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
5: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, bana mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
2: Ah Sefa, ben sana ne diyeyim?
6: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
2: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
6: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
2: Ben mi? Neden?
6: üç kuruş daha hesapla diye işi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. Üç kuruş kâr edeceğim derken temelli zarar edersin.
4: Doğru diyorsun anne. Beş para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
6: Bir musibet bin nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetim var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabik. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı ses.

0: sene dayanıyor. Hı? Tabii.
1: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor. Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik etmeyelim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El.
2: Elimi vermemem, bana lazım.
0: Of ya, kendi elini değil, masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
1: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
1: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
1: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
1: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbele'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
1: Ne? Ben yokum arkadaş.
2: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne?
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tabii.

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tamam.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la, la la la, la la la, la la. Müzik niye durdu? Dur yapma kıçı kıçı. Anlaşabiliriz. Tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılar da vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
0: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
1: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
0: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
1: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
0: Buraya neden o ismi koymuşlar?
1: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
0: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor değil mi?
1: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
0: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
1: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
0: Hı hı.
3: Ey hac vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde

0: ağırlayan cömertlik ve ikram sahibi Yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
1: Amin.
0: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
1: Amin.
0: Allah kabul etsin.
1: Amin.
0: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
1: Amin.
0: Ey hac vazifesini
2: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
0: Bizi bir
3: seninkini de hacı baba.
0: Beytinde ağırlayan cömertlik
3: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
0: Sana
3: şimdi ne yapacağız baba?
2: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız olsun. Ve taş toplayacağız.
3: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
2: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
3: Sağ ol Zemzem.
2: 70 tane taş toplayın oğlum.
3: Neden?
2: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
3: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
2: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
3: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
2: İnşallah.
3: Aa, ödüm koptu.
2: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
3: Kanadı iyileşmiş biraz.
2: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız. Yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım. Tamam mı? Keşke söylemeseydim.
3: Bayramın mübarek olsun baba.
2: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
3: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
2: Borçlu çıktık yahu.
3: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
2: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
3: Hemen. Taşlarımız yok baba.
2: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
3: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
2: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu. O taşlar bizim.
3: Yaramaz olduğu kadar sevimli de insan kızamıyor.
2: Aynen öyle oğlum.
3: Taşların hepsini topladım baba.
2: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
3: Bence de.
2: Zemzem nerelerde?
3: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
2: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
3: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
2: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
3: Nasıl?
2: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
3: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
2: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
3: Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
2: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
3: Hayır baba, hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
2: Torba delikmiş.
3: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
2: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
3: İyi ki varsın Zemzem.
2: Bismillahi Allahu Ekber.
3: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
2: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
3: Kurbanımız nerede?
2: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
3: Ne güzel düşünmüşsün baba.

0: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
1: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
2: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
2: Neredesiniz şimdi?
1: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
2: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
1: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
2: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
1: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
2: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
1: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
2: Allah'a emanet olun.
1: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
1: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
1: Kesinlikle ama en çok zemzemi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: çiçek vardı burada. Hepsi gitmiş.
1: Benim güzel çiçeklerim. Çiçeklerim. Sizi ben çok severim. Çok severim. Sizden yavrular isterim. İsterim. İsterim.
0: Cemre, ne yaptın sen?
1: Bak, bir sürü çiçek diktim.
0: Çiçek öyle dikilmez ki.
1: Dikilir. Bak, hepsi dimdik. Ay, bu devrilmiş. Heh, şimdi oldu.
0: Çiçekleri koparıp öylece toprağın üstüne bırakamazsın.
1: Ya, bırakırsan ne olurmuş?
0: Hepsi kuruyup gider.
1: Ne? Çiçeklerim gitti, bütün çiçeklerim. Anne,
0: bağırma
1: çiçeklerim
0: ya.
1: Gitti. Yavru çiçeklerim de gitti.
0: Şş, ya dur, ağlama. Buluruz bir çaresini. Ağlama lütfen.
1: Bulur muyuz? Al bunları abi, sendik.
0: Cemre, bunları artık dikemeyiz.
1: Neden ama?
0: Bu çiçeklerin kökleri yok ki. Nasıl beslenecekler?
1: Benim çiçeklerim aç mı kalacak şimdi? Kuruyup gidecekler, öyle mi?
0: Kuru çiçekler de çok güzeldir Cemre. Hatta onlarla resim bile yapabilirsin.
1: Ha? Resim mi? Resim benim işim. Ressamım ben.
0: Bilmez miyim?
1: Hadi çiçeklerle resim yapalım. Çiçeklerim, sizinle nasıl güzel resimler yapacağım bir bilseniz. Nerede kaldın abi? Çiçeklerim kuruyacaktı az kalsın. Onları zor oyaladım.
0: Kütüphanedeki en kalın kitabı aradım.
1: Kitap mı?
0: Bak şu tablolara, hepsi kuru çiçeklerle yapılmış.
1: Aman Allah'ım, bunlar çok güzel abi. Bakın canlarım, siz de böyle tablolara dönüşeceksiniz. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Cemre dur, öyle hemen tablo olmaz bunlardan.
1: Hemen olmaz tabii. Diğer malzemeleri bulana kadar çiçeklerim biraz bekleyebilir. Beklersiniz değil mi?
0: Gelin bakalım çiçekler. Bir süre burada bekleyeceksiniz.
1: Kitapta mı bekleyecekler?
0: Evet, düzgün görünmeleri ve de zarar görmemeleri için.
1: Korkmayın çiçeklerim, çok yakında tekrar görüşeceğiz.
0: Merak etme, arkadaşlarının arasında olacaklar. Vaktin nasıl geçtiğini bile anlamazlar.
1: Hoşça kalın. Ben hazırım. Artık çiçek dikebiliriz.
0: Ne?
1: Çiçek öyle dikilmez dedin. Nasıl dikilir göster.
0: Ben de bilmiyorum ki.
1: Ben biliyorum. Televizyonda duydum. Tam bu mevsimde dikiliyormuş.
0: Nasıl dikilir bilmiyorum Cemre.
1: Ha, tabii tabii. Tabletinden bakıp her şeyi öğreniyorsun. Şimdi de çiçek dikmeyi öğren.
0: Öğrenemem. Cemre, işim gücüm var.
1: Bütün gün sıkılacağım. Canının içi sıkılırken senin canın sıkılmayacak mı abi?
0: Of, tamam ya, tamam.
1: Bana kıyamayacağını biliyordum.

0: Çiçek nasıl dikilir? Hay Allah! Bağlantıda sorun var herhalde. Bir daha deneyelim.
1: Hadi abi, işim gücüm var benim.
0: Neden olmuyor? İnternet mi kesildi acaba?
1: Aa, dede hoş geldin. Ve de hoşça kal.
2: Hoş bulduk cimcime. Hayırdır, nereye?
1: Abimle çiçek dikecektik ama internet kesilmiş. İnşallah çabucak iyileşir. Abimi severim ama bütün vaktimi ona veremem. Beni bekliyorum.
2: Hayırdır evlat?
0: Çiçek dikecektik ama internet kesilmiş.
2: Ne dediğini kulağın duyuyor mu?
0: Anlamadım dede.
2: Ben anladım evlat. Nasıl çiçek yetiştirilir ona bakıyorsun. Hı? Ama bunun için başvuracağın kaynak yanı başında duruyor.
0: Hı? Hay Allah, doğru ya.
2: İnternet önemli bir bilgi kaynağı. Hızlı ve adı üstünde. Dünya çapında bir bilgi havuzu. Ama her zaman sağlıklı bilgiler vermez. Hı? Bu kitap bana babamdan hatıra. Burada binlerce yıllık insanlık tarihinin birikimi var.
0: Ya hazine gibiymiş dede.
2: Öyle.
0: Bizde sultanlara layık bir hazine var o zaman dede. Evimizde duvar yerine kitaplık var.
2: Hakkın var. Annen de baban da pek meraklılar okumaya. Ne güzel.
0: Eskiden insanların evinde böyle kütüphaneler var mıydı dede?
2: Kiminin vardı, kiminin yoktu.
0: Peki insanlar bir şeyi merak ettiklerinde ne yapıyorlardı?
2: Kendilerine en yakın hazine sandığına koşuyorlardı.
0: Hazine sandığına mı?
2: Evet.
0: Kütüphaneler. Of, çok utandım. O kadar uzun zaman oldu ki kütüphaneye gitmeyeli.
2: Vakit gelmiş öyleyse.

0: İşte ilk devlet kütüphanesi olan Bayezid Devlet Kütüphanesi. Hı?
1: Vay, çok güzel görünüyor.
0: Sen bir de içini gör.
1: Hemen görelim dede. Kim yaptırmış bu güzel kütüphaneyi?
0: Burası aslında kütüphane olarak inşa edilmemiş. Eskiden camiler çeşitli hayır kurumlarını içine alacak şekilde inşa edilirdi ya.
1: Evet, Ayasofya'da görmüştük. Sultan Fatih oraya pek çok hayır kurumu eklemiş.
0: Aynen öyle. Burası da 16. yüzyılda 2. Bayezid zamanında inşa edilen Bayezid Camii'nin yoksullara ve talebelere hizmet verilen bölümü.
1: Peki burayı kütüphaneye çevirmek kimin aklına gelmiş?
0: Eskiden elbette şahsa ait veya halka açık kütüphaneler varmış. Ancak 2. Abdülhamit döneminde bir merkezi kütüphane oluşturma ihtiyacı doğmuş.
1: Dede, bu vitrindeki kitaplar süs için mi?
0: İlahi çocuk, kütüphanede kahkaha attırdın bana. Hay Allah.
1: Ne bileyim dede, annem de teyzemin Almanya'dan getirdiği süsleri vitrinde saklıyor ya.
0: Bu cam kafesin içinde nadir kitaplar var evlat. Bunlar el yazması ve her biri tek nüsha olan eserler.
1: Yalnızca bir tane mi basmışlar?
0: Bunlar elle yazılmış kitaplar evladım. O nedenle nadir, yani az bulunan eserler. Bu düzeneye gelince, biliyorsun kağıt çok dayanıklı bir malzeme değil. Hava şartlarından ve haşerat vesaireden kötü etkilenir. Bu kafesler kitaba uygun hava şartlarını sağlayan cihazlarla donatılmış.
1: Ve tabii küçük yaramaz canlıların girmesi engellenmiş.
0: Aynen öyle.
1: Tam annemin istediği gibi. Milyon çekmeceli dolap.
0: Güldürme çocuk. Ama hakkım var. Annen düzeni...

0: İpek sever.
1: Ama bu çekmecelere kitap sığmaz ki.
0: Bu çekmeceler kitaplar için değil evlat. Onların fişleri için.
1: Fiş mi?
0: Burada yaklaşık 1 milyon kitap var. Kütüphaneye gelen bir kişi aradığı kitabı nasıl bulacak? Eski zamanlarda bilgisayarda yok ki bir tuşa basıp bulsun.
1: Evet ya. Nasıl buluyorlardı peki?
0: Aradığın kitabın fişini alfabetik sıralanmış bu çekmecelerden bulup orada yazan bilgiden hareketle yerini öğreniyordun.
1: Vay, çok akıllıca. Yani bu fişler kitapların kimlik kartı gibi bir şeymiş eskiden.
0: Aynen öyle evlat.
1: Acaba çiçek yetiştirmekle ilgili bir kitap var mıdır?
0: Bir bak bakalım.
1: Çiçeklerle ilgili onlarca kitap var burada dede.
0: Olmaz mı? Şimdi okuma salonuna geçeceğiz. Orada dedeyi güldürmek yok. Söz mü?
1: Şu sütunlara baksana dede. Sanki bu koca binayı kitaplar taşıyor.
0: Güzel söyledin evlat. Derhudar ol.

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Neredeydi? Neredeydi? Buradaydı. Allah Allah. Ama burada olması lazım. Nereye kayboldu benim en küçük, en tatlı fırçam? Acele etmem lazım yoksa aklımdaki hikaye uçup gidecek rüzgarda. Benim tatlı küçük fırçam, neredesin? Hadi gel beni üzme, çık ortaya. İşte burada. Buldum seni küçük yaramaz. Benden saklandığını biliyordum. Dünyanın en yaramaz fırçaları benim fırçalarım. Hadi o zaman çayımızı koyalım ve işe koyulalım. Bugün çok önemli bir işimiz var. Nadirciğim, kum saatini çevirelim lütfen. Zaman dişlerimiz için akmaya başlasın.
1: Başlasın, başlasın.
0: Hadi o zaman dostum. Şimdi bir bakalım. Nereden başlasak? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Nadir, neredesin? Yardımına ihtiyacım var.
1: Buradayım, geldim.
0: Ne diyorsun dostum, nereden başlasak?
1: İşte buradan.
0: Doğru diyorsun. En iyisi ortasından başlamak. Hadi o zaman, bismillah.
1: Allah Allah.
0: Her işimiz rast gitsin inşallah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim küçük Rıza da köyde öyle gezermiş. Aslında çok akıllı ve maharetli bir çocukmuş Rıza. Fakat bir türlü ne yapacağını bulamıyormuş. Bir işe el atsa çok güzel yapacağından çok eminmiş. Ama karar veremiyormuş. Dere kenarından kamış toplayıp sepet örmek geliyormuş bazen aklına. Bazen çiçek toplayıp annesine götürmek. Bazen taş toplayıp derede sektirmek. Bazen köpeğini alıp yollara düşmek. Ah, bir ne yapacağını bulsa çok güzel olacakmış ama hep bir mani çıkıyormuş. Bizim Rıza'nın kararları hep yarı yolda kalıyormuş. Rıza'nın biraz aklı karışıkmış aslında. Bir çözebilse çok rahat edecekmiş. Bazen annesine danışmak geliyormuş içinden. Ama ne zaman sorsa sen bilirsin yavrum diyormuş. O bize zaten annesine sormazmış ki. Bilmediğinden soruyormuş halbuki. Canı sıkılıyormuş annesi böyle deyince. Babasına gitmek istiyormuş. Babası yapabileceğin bir sürü şey var diyormuş. Bizim Rıza da biliyormuş bir sürü şey olduğunu ama ne? Önce hangisinden başlamalı? Hem ya başlarsa ama sıkılırsa ne olacak? Ya devam etmek istemezse? Yarım bırakmayı hiç sevmezmiş ki Rıza işlerini. Başlanan iş bitirilmeliymiş ama bir başlayabilse gerisi gelecekmiş. Gelememiş. Bir gün, üç gün, beş gün öylece geçip gitmiş. Bizim Rıza kah dere kenarında, kah köy yolunda, kah okulda eskitmiş günleri. Ama bir türlü ne istediğine karar verememiş. Günlerinin boş geçtiğine üzülmeye başlamış. Ne yapmalı ki bereketlensin bu günler? Nereden başlamalı? Günlerden bir gün Rıza'nın amcaoğlu gelmiş köye ziyarete. Aynı Rıza.

0: gibi oyunu çok seven, eğlenceli bir çocukmuş Ali. Şehirde yaşıyorlarmış Ali'ler. Çocukluğundan beri köye her yaz gelirmiş. Rıza'yla vakit geçirmek onun için büyük zevkmiş. Ali ile Rıza sabah vakti erkenden karınlarını doyurup çıkmışlar köyde gezmeye. Ali etrafına bakınırken bir hevesle her şeye ne güzel diyormuş. Dere ne güzel, çiçekler ne güzel, köy ne güzel. Rıza anlamıyormuş, neresi güzel? Dere aynı dere, çiçekler aynı çiçekler. Ali her sene geliyor buralara, niye her geldiğinde bu kadar seviniyor? Ali çember çeviren köy çocuklarını görünce hevesle atlamış. Hadi gel biz de çevirelim demiş. Rıza dudak bükmüş. Ben sıkılıyorum demiş. Ali top oynayan çocukları görmüş bu sefer. Atılmış. İyi o zaman. Gel top oynayalım demiş. Rıza omzunu silkmiş. İki kişiyle tadı mı çıkar? Ali başka teklifler sunmaya başlamış. Rıza'yı ikna etmeye kararlıymış. Uçurtma uçuralım mı? Rüzgar yok. Derede taş sektirelim mi? Ben çok sektirdim. Çiçek toplayalım. En güzel çiçekler baharda açar. Şimdi bulamazsın.
1: Olmaz! Olmaz!
0: Haklısın dostum. İnsan böyle yapınca canı daha çok sıkılıyor. Her şeye bir bahane bulunur mu?
1: Bulunmaz!
0: Doğru. Bir yerden niyet edip başlamak lazım.
1: Başlamak lazım.
0: Ali de öyle demiş. Durmuş, Rıza'ya dönmüş. Sen ne yapmak istersin söyle onu yapalım demiş. Rıza da bilmiyormuş ki ne yapacağını. Cevap verememiş. Sen ne yapıyorsun şehirde diye sormuş. Üzülme sırası Ali'ye gelmiş bu sefer. Hiç demiş omuzlarını silkip. Yapacak bir şey bulmakta çok zorlanıyorum. Rıza şaşırmış. Nasıl olur demiş Rıza. Şehir buradan çok daha büyük. Orada yapacak bir sürü şeyiniz olmalı. Orası öyle ama demiş Ali. Ben de senin gibi sıkılıyorum. Burası bana çok daha eğlenceli geliyor. İki arkadaş bakmışlar birbirlerine. Çıkamamışlar bu işin içinden. Gidip bir taşın üzerine oturup düşünmeye başlamışlar. Rıza, anlatsana bana neler yapıyorsunuz demiş. Ali anlatmaya başlamış. Kağıttan kestiği kuşları, çizdiği resimleri, kardeşiyle oynadığı oyunları... Okuduğu kitaplardaki kahramanların yerinde kendini hayal ettiğini anlatmış. O anlatmış, Rıza hayret etmiş. Gözleri kocaman olmuş. Bunlar da çok güzel demiş. Sonra aklına harika bir fikir gelmiş. Var mısın seninle bir şey deneyelim demiş. Sen bana şehirde yaptıklarını öğret, ben de sana köyde yaptıklarımı öğreteyim. Ali bayılmış bu fikre. Hadi deneyelim demiş, fırlamış yerinden. Önce Ali, Rıza'ya neler yapabileceğini göstermiş. Sonra da Rıza Ali'ye. Derken akıllarına müthiş bir fikir gelmiş. Oyunları birleştirmek.
1: Harika, harika.
0: Evet. Birlikten kuvvet doğar değil mi? Kafa kafaya verince çok daha fazla fikir çıkar ortaya. Ne yapmışlar biliyor musun? Dere kenarından taş toplamışlar, oturup boyamışlar birlikte. Kuşlar için yiyecek hazırlamışlar sonra. Onları ağaçların dallarına asıp gizlenmişler. Kuşların gelip yemesini beklemişler. Evet, biraz fazla beklemek zorunda kalmışlar. Ama sonra Rıza'nın aklına bir fikir gelmiş. Kuş gibi şakımak.
1: Olmaz, olmaz.
0: Haklısın, tam yapamamış zaten ama yine de güzel benzetmiş. Kuşlar bu sese gelmişler. Ağacın dallarına konup hazırladıklarını yemeye başlayınca bir keyiflenmişler ki sorma. Günler günleri kovalamış. Ali ile Rıza öyle çok oyun bulmuşlar ki kendileri bile şaşmışlar bu işe. Köyün çocukları peşlerine takılmış, birlikte kocaman bir ekip kurmuşlar. Adına da süper oyun ekibi demişler. Bu ekibe katılmanın bir şartı varmış. Her gelen çocuk yanında bir oyun fikriyle gelecekmiş. Böylece yeni oyunlar öğrenecek, çok daha fazla eğleneceklermiş. Ali, köy çocuklarından çember çevirmeyi, beş taş oynamayı öğrenmiş. Köy çocukları da Ali'den her şeyi oyun malzemesi olarak kullanmayı, kocaman uçurtmalar yapmışlar. Büyük yamaçlara çıkıp rüzgarda havalandırmışlar. Rıza Ali'ye hayvanlarla nasıl konuşacağını öğretmiş. Onları nasıl eğitebileceğini, nasıl arkadaş olabileceğini. Bildikleri oyunları değiştirerek oynamışlar. Daha önce hiç oynamadıkları gibi. Mesela bir ağaç seçmişler. Biri ağacın bir yanında, diğeri diğer yanında durmuş. Ağaca değmeden birbirlerine top atmaya çalışmışlar. Ve daha bunun gibi neler neler. O yaz Ali de Rıza da hiç tahmin etmedikleri kadar eğlenmişler Nadirciğim. Sıkıldıkça başka işlere geçmiş ama hiç boş durmamışlar. Neden? Çünkü Müslüman hiç boş durmaz. Değil mi Nadirciğim? Bak bize, hiç boş duruyor mu elimiz?
1: Durmuyor.
0: Evet, ben de seni çok seviyorum. Çocukları da, resmi de, hikaye anlatmayı da çok seviyorum. Elimizin hep hayırlı işlerde olmasını da, başladığım işi bitirmeyi de seviyorum. O yüzden müsaade et dostum, hikayeyi bitirelim.
1: Bitirelim.
0: Biliyor musun Nadir? Ali Oyaz hayatında hiç eğlenmediği kadar eğlenmiş. Hiç unutamayacağı bir sürü anı biriktirmiş. Yaz bitip de dönme vakti gelince hüzünlenmiş. Şehre dönünce sıkılacağını düşünmeye başlamış. Rıza onu teselli etmiş. Artık eskisi gibi değiliz ki demiş. Bir sürü şey öğrendik birlikte. Beraber olamasak da yapabileceğimiz bir sürü şey var. Yeter ki boş durma demiş Rıza. Kafandaki fikirlerden birini gerçekleştir. Ali hak vermiş Rıza'ya. Oyun oynarken hep seni hatırlayacağım demiş boynuna sarılırken. Ama en güzeli de ne olmuş biliyor musun Nadirciğim? İki arkadaş kafa kafaya verip üretmeyi öğrenmişler. Boş durmamayı, vakitlerini değerlendirmeyi, keyifle yaşamayı öğrenmişler. Bu onları her şeyden çok mutlu etmiş. Ayrılırlarken birbirlerine çok güzel anılar hediye etmişler. Birbirlerine verdikleri sözü hep akıllarında tutacaklarmış. Başkalarının fikir vermesini beklemeden düşünüp kendileri fikir üretecekler, ne yapacaklarını bulacaklar ve vakitlerini hiç boşa harcamayacaklarmış.
1: Boş durmak yok.
0: Evet Nadirciğim. Allah çalışan kullarını çok sever.
1: Bizim gibi.
0: Evet, aynı bizim gibi. Ve bu hikaye de böyle bitmiş dostum. Gökten 3 elma düşmüş. Biri Rıza'nın, biri Ali'nin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da maviye boyayalım. Biraz renkten bir şey olmaz dostum. Gel buraya. Gel diyorum sana. Bir izin versen nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Of, o kitaplarda hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırpığın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırpık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet. Göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolunu bulabilmek için ne yaptı?
1: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
0: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
1: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
0: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
1: Ne gibi şeyler?
0: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
1: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
0: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
1: Biraz sakinleşti.

0: gitti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
1: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
0: Evet. Önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
1: Peki kırpık ona ne dedi?
0: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
1: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
0: Bakalım yetişebilecekler mi? Hapşır! Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
1: Hapşır! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
0: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
1: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendine arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
0: Hayır.
1: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
0: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
1: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
0: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Saplayı hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay.

0: tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
1: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
1: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
1: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya.

0: 못하네 벌레.
1: Çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: Aa, bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ah, ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: Kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığım.

0: kişilerin telefon numaraları.
1: Nasıl yani?
0: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin... Bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
1: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar. Merak etmeyin.
3: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
1: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
0: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
1: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
0: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
1: Hiçbir şiir. Şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
0: Şiir.
1: Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
1: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
0: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye, dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
2: Maşallah Emin, ne güzel okudun.
0: Muhteşemdi ya.
1: Allah razı olsun, mahcup ettiniz beni.
2: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
0: Şiir okuma yarışması mı?
2: Evet çocuklar, neden şaşırdınız?
1: Tevafuk oldu da.
0: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
2: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
0: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
2: Aynen öyle oldu.
1: Ama...
2: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
0: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
1: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
0: Adamı böyle ikna ederim işte.
2: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
0: Konusu ne Hakkı baba?
2: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en...

0: iyi bildiğin şey.
1: Eyvallah Hakkı Baba.
0: Hadi sağlıcakla.
1: Of Harun ya, çok stres yaptım.
2: Hadi ama dostum, başarırsın sen.
1: İnşallah ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
2: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
1: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
2: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
1: Aklıma Fatma abla geliyor.
2: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
1: Yoo.
2: Ya
1: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
2: Kitap işi.
1: Şiir nerede yazılı olur?
2: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
1: Of ya.
2: Şaka yaptım, şaka. Gidip bakalım kitaplara, bulalım güzel bir şiir.
1: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
2: Kötü mü ki bunlar?
1: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
2: Yine şiir gibi konuştun.
1: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
3: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin, bir tane okuyacaksın.
4: İstersen yardım edelim.
1: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
3: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
2: Bana müsaade.
4: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
3: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
4: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
2: Versene kağıdımı ya.
5: Bu kağıdı ben havada buldum.
2: Ama benim kağıdım.
5: Ne ki bu?
2: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
5: Bakalım neler yazmışsın.
2: Okuma ya.
5: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
2: Yeter ya.
5: Haniymiş benim duygusal kardeşim.
2: Çok kötüsün abla.
5: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
3: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
2: Ama anlattım ya hocam, neler yaptı bana.
3: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
2: Çok kırıldım hocam.
3: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar, biliyor musun?
2: Gerçekten mi?
3: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
2: Ah abla ya.
3: Hadi hadi, üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir, belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
2: Hiç sanmam hocam.
3: Bilemezsin. Hadi bakalım, sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
2: Tamam hocam.
3: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gak nedir ya? Allah Allah.
1: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
0: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
3: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
0: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
2: İnşallah kazanırsın Emin.
1: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
3: Acaba şiir kimin şiiri?
0: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi?

0: güçlü şair?
1: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
2: Evet.
0: Harun, senin böyle maharetlerin de mi vardı?
2: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
0: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman, kalemini öyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
3: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
2: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
3: Anladım.
0: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
2: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
0: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
1: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
3: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
4: Hey be, aslanlarım benim.
2: Aslanlarım?
4: Sen ve Emin işte.
2: Ama yarışmayı Emin kazandı.
5: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
2: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
5: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
0: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
2: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
5: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın, ödül sende.
2: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
5: Olur dedim.
4: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var, yoksa ben alırım.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Gezisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
0: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
2: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
3: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
2: Nedenmiş o?
3: Ben yendim de ondan.
4: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
5: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
6: Kafam karıştı.
5: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
2: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
6: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
0: Hey!
4: Yolu kapatmışlar.
3: Hey! Kim var orada?
4: Kum!
7: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
5: O nedir?
7: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. İşte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir Mercanya askerinin koruma başlığı.
4: Bundan bizim evde de var.
7: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
4: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
1: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil, süzgeç.
7: Evet. Hay Allah, ben de heyecanlanmıştım.
6: Bence burada başka bir şey daha var.
3: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
7: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
2: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
1: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
7: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
3: Bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
5: Neler oluyor?
7: Kırmızı alarm!
3: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
8: Sorun nedir?
3: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
1: Tamam, sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
8: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
3: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: bakatalgı küpleri, tabloları, resimleri, öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber, geçmişten söyle söyle söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem, şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Oy, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.
4: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
5: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
5: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
4: Doğru, hatırladım.
6: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
2: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
6: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, ah belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
1: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Oh, taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
5: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır öğretmenim. Sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
1: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
6: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani Güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
5: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene Güçlü.
1: Oh, çok iyi geldi.
6: Aa, karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
2: Hı? Nasıl yani?
5: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
4: Bu harika!
6: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
5: Aa, ne güzel bir davranış.
0: Biz de yapalım öğretmenim, biz de!
5: Hadi o zaman, çekirdekli meyveleri bulun.
0: Hey!
1: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. Aa, işte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır. Bu kadar elma çekirdeği yeter.
7: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
7: Dur.
3: Bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
2: Ne götürsem ki acaba?
8: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
2: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdeği.
8: Anlamadım ama al bakalım şeftali.

0: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
1: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
2: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdekleri de getirdim.
3: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
4: Erik mi?
3: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
4: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
5: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
1: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
6: Karpuzun içinde siyah, boncuklar içinde

0: Bella Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi. Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu. "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla ile Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı. Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
2: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular. Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
1: "Bak," dedi Bera. "Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi," dedi.
0: Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
2: "Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta," diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek,

böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse, eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bizde dayılık tuzsuza eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi.
1: He.
0: Bana bir balık.
1: He.
0: Yok yok, iki olsun.
1: He.
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He.
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He.
0: Tamam, bir olsun.
1: He.
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He. Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Tamam, görürsünüz siz.
2: Ay Hak.
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of, sen in. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacıvat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyurun Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini Tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti.

0: Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Nedir?
1: Ya da Çelebi kafayı yedi.
0: Hay aklında 100 yaşa.
1: 1000 değil mi o canım?
0: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
1: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
0: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
1: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
0: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
1: Bak işte bu iyi fikir.
0: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
1: Amanın.
2: Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
0: Edememiş zaten. Şekersiz nedir ya o?
1: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
0: Doğru.
2: Demek şekersiz deli Çelebi.
3: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
2: Buyur tüccar efendi.
3: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
0: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
3: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
2: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
3: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
0: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
3: Sabır Karagözüm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
1: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
0: Doğru ya o.
3: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
2: Şimdi üzüldüm adama.
1: Tüccar Efendi haklı.
0: Ne yapacağız şimdi?
3: En kolayı o. Bende 1 ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
3: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
0: Ne yapacağız?
3: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
1: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
2: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
3: Ben de esnafları dolaşayım.
0: Ya ben?
1: En kolayı seninki Karagöz.
0: Neymiş?
1: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
0: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
2: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
0: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani... Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
5: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
5: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
7: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
7: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
7: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
0: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
1: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
2: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
0: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
1: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz deli Çelebi.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam.

0: kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
0: Kolay değil mi?
1: Kolay kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
0: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
1: Yahu evladım gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
0: Hangi sepeti?
1: Bu sepeti. Yakala hadi. Ha? Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
0: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
1: Ama ben antrenmana... Aa,
0: gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım.

0: Şaban amca, Hami'yi gördün mü?
1: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
2: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
3: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
4: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamünaleyküm Hamide teyze.
6: Aleykümselam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
6: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
6: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Ha? Hmm. Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
6: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
6: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Ha? Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Ha? Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
6: Şu tarafa.
8: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
9: Sonra nereye gitti?
8: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
11: Ya, sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
12: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
4: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika.
4: Şurada biri var galiba.
6: Aa, Hami değil mi o?
4: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
9: Hay Allah, soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
13: Yok, Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
9: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
5: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
6: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
14: Efendim teyzeciğim.
6: Gelsene buraya.
14: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
6: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
14: Aa, siz de mi duydunuz?
6: Duymaya mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren, Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Ha, bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun.

0: Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
1: Ben alırım anne.
0: Eren, sen de ister misin?
1: Daha karar vermedim.
2: Haklısın, çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
1: Ona değil baba, bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
2: Ha, sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
0: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
1: Yaşasın!
0: Hadi bakalım kahvaltınızı bitirin.
1: Nereye gitti bu?
0: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
2: O kaçak bulunacak. Sıfır sıfır üç, sen şu tarafa.
1: Ben mi?
2: 003 Ceren, sen şu tarafa.
1: Ya ben.
2: 004 Eren, sen de şu tarafa.
1: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok. İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
2: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
1: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
2: Yani?
1: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi. Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
2: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
1: Uğraşmalıyız baba.
2: Neden?
1: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
2: Hop! Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
1: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
3: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
2: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
1: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
2: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
1: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
2: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
0: Olur.
1: Yakalanmadan geldik.
4: Telsizler neredeydi?
1: Çekmecede olması lazım.
4: Buldum.
1: Diğeri nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi?
4: Buldum.
1: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım.
4: Dur. Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
1: Nereden başlayayım aramaya?
4: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
1: Vay, çok akıllı ablamsın.
4: Sağ ol kardeşim. Sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
1: Evet. Sıfır bir ne oluyor burada?
4: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
2: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
1: Neden?
0: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
2: Zeytin çoktan bulundu.
1: Ne? Kim bulmuş?
0: O kahraman benim.
4: Uzaylılar nerede peki?
0: Sadece zeytinmiş çocuklar.
1: Neredeymiş?
0: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
1: Sadece zeytin miymiş?
0: Evet.
2: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
1: Ama biz o kadar baktık.
0: İyi saklanmıştı.
4: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
1: Yaşasın.
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
1: 5 tane.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
0: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane?
4: 3 tane.
0: 1, 2, 3.
1: Ya baba.
2: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
0: Çilli tavuk yumurtladı.
1: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
2: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
1: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil. Ha?
2: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
4: Annem kaybetti baba.
2: Ah ne güzel.
4: Ben de sulayacağım. Hortumla değil.

0: Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
1: Neyse ki boşmuş.
0: Ne yapacaksın baba?
1: Tamir edelim de yerine asalım.
0: Yine düşerse?
1: Yine asarız.
0: Neden baba?
1: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
0: Güzel bir davranış.
1: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
0: Bırakmayız.
1: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
0: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne. Babamla tamir ediyoruz.
2: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
1: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
2: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
0: Kuş evimizi alabilir misin anne?
2: Halı mı?
0: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
2: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
1: Bir çivi daha.
0: Bitince çatısını ben boyayacağım de duvarlarını boyarım. Hadi boyaları almaya gidelim.
2: Tamam.
1: Ama hasta... Buraya mı?
0: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
1: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
0: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
1: Tamam.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Halam.
1: Hoş geldin abla.
3: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
0: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
1: Çok uğraştık.
3: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
1: Bu işler benden sorulur ablam.
3: Bilmem. Çok marifetlisindir.
1: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu hala unutmuyorsun.
3: Ablalar unutmaz.
2: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
1: Harika olur derim.
0: Kuru dolma ne?
1: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
0: Dolma kısmını alkışladım baba.
2: Çok mantıklı.
3: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esas alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonada yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleyküm selam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?

0: iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
0: Neyse ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya cildi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
4: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
3: Aa! Bu da ne?
4: Ormanda buldum. Nasıl?
3: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
4: Oynatacağım. Ayı oynatacağım. Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda, sallanır sallanır dağlarda, kovalarda.
3: Abi yeter! Bu hayvanın mutlaka bir annesi vardır.
4: Varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
3: Hiç öyle şey olur mu?
4: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
3: Abi!
4: Bu kez çok para kazanacağım.
0: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
5: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
6: Evet, ayılar balı sever.
0: Bal mı? Bilemiyorum.
6: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
0: Başka bir şey olmalı.
5: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
3: Ayı mı?
5: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
3: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
0: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
3: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
0: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
5: Nasıl yani?
0: Beni iyi dinleyin şimdi.
4: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
5: Bestami abi, Bestami abi.
4: Hayırdır Ömer?
5: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.
4: Ne? Kayıp mı?

0: bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?
1: Evet, iyi fikir.
0: Hı? Ama...
1: Hocam, ne yapıyorsun sen?
2: Belkıs nerede?
1: Belkıs, kardeşim!
3: Aa, Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
1: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam, bırak kardeşimi.
3: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
1: Hı?
3: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
1: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
3: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
1: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
3: Olamaz. Yine geldi.

0: Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: Dans.
1: Yavaş.
2: Yavaş.
3: Özür.
0: Gel.
1: Tavır.
2: Trip.

0: Yavaş.
1: Yavaş, yavaş.
2: Ha!

Yeah.

0: Calma. Calmaza.
1: آفرین میام.
2: آفرین.
0: آفرین.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak

0: bana yardım edebilirsiniz.
1: Oh.

0: Uyudu bile.
1: Ha? Ha? Çocuklar geliyor. Saklanın. Ay, ay, ay.
2: Yapma. Çilekler burada. Hı?
3: Hani çilek?
2: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
3: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
0: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
1: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine
0: tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
2: Burada da kalmamış çilek.
3: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop!
0: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
3: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
3: Ben bu oyunu biliyorum.
2: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
3: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
1: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
0: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
2: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
0: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
1: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
5: İstop! Renk? Turuncu.
6: Turuncu nerede?
2: Üzerinde Can, üzerinde.
5: Ha, elim söndü. Aa, ya hayır.
2: Elim söndü.
5: Yakaladım seni.
6: Iskaladın.
3: Turuncu, buldum.
5: Hayır. O gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
6: Tamam. Ebeveynim.
0: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
1: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
0: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
0: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Ey, bu çok sert.
1: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Ey, yeniden uykum geldi.
0: Hı?

0: topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte doğa çileği, hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca

0: ben yerimde, tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle, bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya, şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe gidiyoruz.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Şibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
2: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses.
2: Ama korkunç bir ses.

0: Ben seni daha cesur bilirdim Tilkiye. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
0: Efendim?
2: Burası karanlık.
0: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
1: En azından mum.
0: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
1: Hı? Niçin haber verdin?
0: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
1: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
0: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. Bıraksana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim tilki, tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
0: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh! Kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet. Oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
4: Oyun oynuyorlar.
1: Kurye.
4: Efendim?
1: Oyun falan oynamıyorlar.
4: Ne biliyorsun?
1: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
4: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
1: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
4: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
0: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
4: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
1: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma.
0: Bu sefer ben de korktum.
2: Bu da ne? Mağarada birileri var.
4: Kaçalım tilki.
2: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
4: Merak etme, bir tane daha var.
2: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
4: Tamam tamam.

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.

0: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
2: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
0: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
2: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
0: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
2: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse,
2: bir gizemi daha çözmüş olduk.
0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
0: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
2: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
2: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostum?

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sol be. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti?

0: Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sobe.
0: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de beni bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
1: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
0: Dayı mı?
1: Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurta ile şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar.
1: Hmm.
0: Şeker de burada. Hadi çırpalım.

0: Tamam.
1: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
1: Sıvıları, yani süt ve yağ.
0: Harikasın şefim.
1: Bu süt. Bu da yağ.
0: Evet.
1: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
0: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
1: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
0: Son kez iyice çırpıyoruz.
1: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
0: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
1: Peki şimdi ne yapıyoruz?
0: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
1: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
0: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
1: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
0: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
1: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
0: Çünkü keke sürprizini koyacağız.
1: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
0: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın, Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
1: Aynı Tuna.
0: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu, sürprizli olduğu için.
1: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
0: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır, unutma.
1: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
0: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
1: Peki ne saklayacağız kekin içine?
0: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
1: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
0: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek.
1: Anlaştık.
0: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
1: Buna da badem koyalım.
0: Buna çikolata olsun.
1: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
0: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
1: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
0: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
1: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
0: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
1: Neden?
0: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
1: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
0: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
1: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
0: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
1: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
0: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
1: Vay! Suyla pişecek.
0: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
1: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
0: Harika görünüyorlar.
1: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin, o bulsun.
0: Anlaştık.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu.

0: amca, misi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
0: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
0: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
2: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
0: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
2: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
2: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
2: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
0: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
2: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii, binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı, karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: Yok böyle bir şey. Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir moketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör. Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam.

0: Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
1: Ha?
0: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
1: Ha?
0: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile bu.

0: Ne diyorsun Makbule teyze?
1: Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
2: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
3: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
0: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de Çofi'yi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
1: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
1: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi Çufi'yi geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık.
5: Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
2: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
3: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
1: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
2: Belki akü de takarız.
3: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
5: Çufi'yi parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
3: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
2: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
3: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
1: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
6: Oyuncak yapmayı göstereceğiz.
0: Hadi o zaman hurdalı.

Allah Allah! Müştaba abi nerede acaba?

0: daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müşteba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müşteba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müşteba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdilik.

0: Bakalım bizimkiler Çofi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barışçığım. Eline sağlık. Maşallah, pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji çufiye ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim. Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem, kimi seçsem... Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu kara. Bakalım kim çıkacak? Buldum. Yunus peygamber. Allah Allah. Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi?

Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazım da. Hay Allah, hatırlayamadım. Kâbe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kâbe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun, sağ olun. 2 defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar, bir dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. O zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.

0: bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi, sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Affedersiniz. Buyurun. İyilik Habercileri evi.
6: Evet. Doğrudur. Videonun sonundaki benim.
2: Evet dostum. Teşekkürler.
6: Sağ olun.
2: Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
3: Evet. Evet. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar... Daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
7: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm İmam amca. Neler oluyor burada böyle?
8: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
8: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.
4: Osmanlı zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
2: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş

0: bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
1: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
2: Nasıl? Çalmışlar.
1: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
2: Hayır. Çalmışlar.
1: Ne dediğin anlaşılmıyor mu ya? Tamam.
3: Duyuyor musun dostum? Tamam.
1: Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz ol Mo. Neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
3: Tamam arkadaşlar. Burada işimiz bitti.
0: Badem ne yapıyorsun? Gel buraya.
1: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
2: Bir köpek patron.
3: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
5: İyilik için.
6: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki Badem?
6: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
6: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
7: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
3: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
7: Efendim? Evet benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
8: Kimmiş Ahsen? Kim aradı? Ne dedi?
7: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
3: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk.
5: Badem!
0: İyilik için!
3: Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.

0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
1: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
1: Ben ne dedim?
2: Sen de öyle dedin Mo.

0: Salih çok iyisin kardeşim. Sanki yeni öğrenmemiş de yıllardır bisiklet sürüyormuş gibisin.
1: Maşallah diyelim o zaman Galip.
0: Evet haklısınız hocam. Maşallah demeliydim. Hem de 41 kere.
2: Sağ ol kardeşim. Bayram hocam sayesinde.
1: Lafı bile olmaz Salih.
2: Sırada Kaykay var. Onu da Selim'den öğreneceğim.
1: İnşallah diyelim o zaman Salih.
2: Yine haklısınız hocam. İnşallah öğreneceğim. Tabii Selim'cim öğretmeyi kabul ederse.
3: Ne zaman istersen kardeşim.
4: Sen Kaykay'da çok iyisin Selim maşallah.
3: Hava atmak gibi olmasın ama bazı yarışmalardan ödüllerim bile var.
1: Elhamdülillah diyelim o zaman Selim.
3: Elhamdülillah hocam. Bin şükür. Çok seviyorum Kaykay'ı.
1: Ali mi o?
0: Maalesef o galiba.
1: Galip. Selamun aleyküm Ali.
4: Aleyküm selam hocam.
1: Neyin var? Üzgün gibisin Ali.
4: Bir şeyim yok hocam.
2: Var bir şey kardeşim.
5: Kardeşim mi?
4: Ali'ye kardeşim dedi.
0: Sevgi de Galip. Merhamet de mülayim kardeşim benim be.
2: Dedimse dedim. Mesele bu değil. Ali gerçekten üzgün.
1: Evet Ali. Anlat bakalım neden üzgünsün?
4: Babam bowling'e götüreceğine söz vermişti. Bir akrabamızın cenazesi varmış oraya gitti.
2: Aa çok üzüldüm. Geçmiş olsun Ali.
3: Geçmiş olsun mu?
1: Başınız sağ olsun Ali'cim. Allah rahmet eylesin.
2: Ha, ben yine karıştırdım Ali. Kusura bakma. Allah rahmet eylesin.
1: Kötü günlerinde akrabalarımızın ve sevdiklerimizin yanında olmamız lazım Ali. Baban elinde olmayan bir nedenden seni bowling'e götürememiş. Ama üzülme, çaresi var.
4: Nasıl?
1: Küçüklerle başlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım Ali. İlk sen at.
4: Yaşasın! Hepsini devirdim! Yaz bakayım abi 10 puan.
0: Ali!
4: Sevinmeyek mi?
1: Çocuklar. Hadi devam.
3: Moralini bozma. Aynen devam edelim.
6: Ona 6.
4: Hadi geri kalanları da devir.
1: Eşitlik.
0: Evet hocam, maalesef.
4: O zaman küçük olanlar kazandı sayılır değil mi hocam?
5: Yok.
4: Ama biz küçüğüz.
1: Sakin olun gençler, bilen kazanır.
5: Neyi?
1: Hele bir soluklanın, az dinlenin. Macera yeni başlıyor. Aslında bu oyunu Cemile'nin okul ödevi için hazırlamıştık. Araya bowling girmese ilk denemeyi de hep birlikte yapacaktık. Nasip bowlingin kazananını belirlemeymiş.
3: Aa süper! Oyun içinde oyun.
1: Cemile, oyunu anlatır mısın arkadaşlarına?
7: Arkadaşlar, oyunumuzun adı Dart'a ne dersin?
0: Dart derim.
1: Çocuklar, dikkatle dinleyelim.
7: Günlük hayatta kullandığımız dini ifadelerin pekiştirilmesi için hazırlanmış bir oyun. Elimde üzerinde rakamlar yazılı zarflar var. Her zarfın içinde de bir soru. Dart'ta oku hangi rakama atarsanız o zarfı açarız. Soruyu bilen puanı kazanır.
3: Zekice.
0: Şimdi anladım hocam.
1: Neyi Galip?
0: Ali'yi görmeden önce sohbet arasında söylediklerinizi.
1: Senden de bir şey kaçmıyor Galip. Maşallah.
0: Teşekkür ederim hocam. Zekada Galip, tevazuda mülayim.
7: Bitti mi Galip? Oyuna daha başlamadık. Hatırlatırım.
1: Takımların 3 ok hakkı var. Hadi başlayalım.
4: Bizden başlasın mı hocam?
1: Tamam. Hadi bakalım. En büyük sayıyı at.
7: Zarfı açıyorum. Bir işe başlarken ne dersin? Hadi Ali.
4: Düşünmem bitmedi ama.
7: Süren doldu. Evet, ne dersin?
4: Başlıyorum derim.
1: Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz Ali'ciğim.
4: Yo, ben biliyordum.
7: Hey! On, zarfı açıyorum. Hasta olmuş birine ne dersin?
0: Allah şifa versin derim.
5: Hey!
1: Aferin Galip. Takımına 10 puan kazandırdın.
7: Ders çalışan ya da sınava girecek birine ne dersin?
4: İyi çalış derim. Tembellik yapma derim.
1: Allah zihin açıklığı versin deriz çocuklar. Böylece kendisi için dua etmiş oluruz.
7: Dokuz. Zarfı açıyorum. Biriyle vedalaşırken ne dersin?
3: Allah'a emanet ol derim.
1: Aferin Selim. Tebrik ederim.
5: Hey!
1: Skor 19'a 0. Ama hala durum değişebilir. 20'yi vurun. Soruyu bilin, oyunu alın.

0: Hemen de öğrenmişim değil mi hocam?
1: Maşallah sana Ali.
2: Zarfı açıyorum. Yolculuğa çıkan birine ne dersin?
0: Gidince ara derim.
1: Böyle tatlı çocuklara Allah iyiliğini versin deriz. Sizi camiye gönderdiği için ailelerinize Allah razı olsun deriz. Böyle güzel zaman geçirdiğimiz için elhamdülillah deriz. Ve yolcu ettiğimiz insanlara hayırlı yolculuklar deriz.
0: Ama hocam yeniden oynayalım. Böyle kaybedemeyiz.
3: Hocam bu durumda yenilen güreşçi güreşe doymaz deriz.

0: Ne yaptın hemen ya?
1: Korkuttum.
0: Belli. Korktum çünkü. Su da döküldü senin yüzünden.
1: Ben tekrar doldururum, merak etme.
0: Tekrar dolduracağına hiç korkutmasan daha iyi değil miydi?
1: Yo, böyle daha güzel oldu.
0: Of ya, çok kötüsün.

Elektrikler mi gitti acaba? Gerçi elektrikler gitse bilgisayar da kapanırdı. Allah Allah. Ha?

0: Çok korktum.
1: Kork diye yaptım zaten.
0: Hiç komik değil.
1: Yo, bence çok komikti.
0: Of ya, lambayı geri aç bari.
1: Tamam, tamam. Ay. Aman, bu da ne?
2: Neler oluyor çocuklar burada?
0: Eymen sabah beni bahçede korkutmuştu Temel amca. Şimdi de lambayı kapatıp korkuttu. Ama kendi korktu.
1: Aman ne komik.
0: Komik.
2: Yaptığımız şakalar başkalarını korkutuyor yahut kırıyorsa bunu yapmamalıyız Eymen.
1: Bilmiyordum.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme buyurur. Üstelik bunu yaparken başkalarının hakkına da girmiş olursun.
0: Ya gördün mü?
1: Özür dilerim Asya, hakkını helal et. Bir daha olmaz.
0: Helal olsun.
1: Resmen ava giderken avlandım.
2: Doğru, biraz öyle oldu.
0: O ne demek ki?
2: Başkalarına yaptığı şeye maruz kalmaktır Asya'cığım.
0: O zaman aynen öyle olmuş. Avlandınız Eymen Bey.

0: iyi, bu kadar uzak mıydı Agah dedenin evi?
1: Yürüdükçe ağırlaştı bu teleskop.
0: Usta Miço yardımcı Miço'dan önce gider. Haydi koş Elif, koş.
2: Hazır mısın kızım?
3: Ben hazırım da çocuklar gelmedi baba.
2: Biz hazır olalım da onlar gelir gelmez hemen çıkarız.
0: Ha? Gelmedi değil mi?
3: Elif, hayırlı sabahlar.
0: Size de hayırlı sabahlar Sema abla. Gelmedi değil mi?
2: Elif, iyi misin kızım?

0: olsun Agah dede, sen de iyi misin? Gelmedi değil mi? İşte geldi. Üstelik benden sonra geldi. Nerede kaldın yardımcım? Hiç mi çoğu yardımcısı bu kadar geç kalır mı? Erkenden gelmen gerek, bizi bekletmemen gerek. Telaşlandık, seni merak ettik. Herkes hazırsa çıkalım mı? Aa, bu da ne?
1: Şey, teleskop.
0: Teleskop da ne?
1: Gökyüzünü daha yakından incelemek için.
0: Dürbün gibi mi?
1: Sayılır. Daha gelişmişi.
0: Ne yapacaksın onunla?
1: Dikkat balonuyla yükseldiğimizde gökyüzünü inceleyeceğim.
0: Ya, ben de bakabilir miyim peki?
1: Elbette.
0: Yaşasın.

0: Evet, çok şükür bugün de sorunsuzca havalandık.
1: Çok şükür kızım. Alper, yardım lazım mı evlat?
2: Yok Agah dede, bitmek üzere. İşte bu kadar. Bakalım olmuş mu?
3: Bakalım, ben de bakayım mı?
2: Açısını biraz değiştirsek?
3: Değiştirelim, ben de bakayım mı?
2: Biraz da ucunu dikleştirelim.
3: Dikleştirelim, ben de bakayım mı?
2: 15 derece sağa çevirirsek?
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Sanırım çok oldu. 5 derece sola çevirelim.
3: Çevirelim, ben de bakayım mı?
2: Böyle iyi gibi.
3: İyi gibi, ben de bakayım mı?
2: Şimdi hazır. Bakabilirsin Elif.
3: Teşekkürler. Sonsuza kadar ayar yapacaksın sandım. Fiko, çekilir misin? Göğe bakmaya çalışıyorum. Fiko dedim. Fiko, çekilir misin?
4: Elif, kiminle konuşuyorsun tatlım?
3: Fiko'yla. Ha? Ha? Ama Fiko gelip tam önümde durmuştu.
2: Fiko gökte süzülüyor Elif. Sen teleskoptan baktığın için onu yanında sandın.
3: Ya harika. Bu kadar yakınlaştırıyor demek. Kop kop kop teleskop. Çok çok çok yakın her şey. Lay lay lay, ne güzel.
1: Evet arkadaşlar. Dikkat öyküsü sırası geldi. İnsanoğlu var olduğu günden beri gökyüzünü hep merak etmiştir.
2: Evet, ben de çok merak ediyorum.
1: Yüzlerce, hatta binlerce yıl öncesinde bile alimler, ilim ve bilim insanları gökyüzünü inceleyip yıldızları, gezegenleri anlamaya, kainatı kavramaya kafa yormuşlar.
4: Tarihteki bu araştırmalara öncülük eden, buluşları, icatları ve eserleriyle tarihe yön veren çok kıymetli Müslüman alimler vardır arkadaşlar.
1: Bunlardan biri de Ali Kuşçu'dur. Bu ismi hiç duymuş muydunuz?
3: Hayır, ben duymamıştım.
5: Ben de.
2: Ben duymuştum. Değerli bir astronom kendisi.
3: Ya, ben neden duymadım hiç?
2: Gökyüzü benim özel ilgi alanım olduğu için duydum Elif.
3: Anladım.
1: Ali Kuşçu'nun babası, kendisi de bir alim olan ve alimlere değer veren Ulu Bey'in Şahincibaşı'ydı. Kuşçu ismini de o yüzden almışlar.
5: Şahincibaşı ne demek Agah dede?
1: Eskiden padişahların, sultanların ava giderken yanlarında götürdükleri avcı kuşları olurdu. Bu kuşların bakımıyla ilgilenen kişilere de Şahincibaşı denirdi evlat.
5: Anladım. Teşekkürler.
4: Ali Kuşçu'nun dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan ilk alimlerden biri olduğunu biliyor muydunuz?
1: Ali Kuşçu hacca gitmek için Mekke'ye doğru yol alır. Yolda Tebriz'e uğrar. Burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi görür. Üstelik biliyor musunuz? Uzun Hasan kendisini elçilik göreviyle Fatih Sultan Mehmed'e yollamıştı.

0: yaşasın! Osmanlı'ya geldi.
1: Evet, üstelik elçilik görevini tamamladıktan sonra uzunca bir sürede Osmanlı İmparatorluğu himayesinde yaşamış. Fatih Sultan Mehmet ona Ayasofya Medresesi'nde görev vermiştir.
2: Burada dersler veren Ali Kuşçu bir yandan da araştırmalarını sürdürmüş, bir yandan da gök cisimlerini araştırmaya devam etmiştir.
1: İstanbul'un enlem ve boylamlarını birebir hesaplamıştır.
2: Üstelik bunu yaklaşık 1000 yıl önce başarmıştır. Güneş saatleri icat etmiş, gezegenler arası uzaklıkları hesap etmiş ve de ayın ilk haritasını çıkarmıştır.
0: Bütün bunları nasıl yapmış Agah dede?
2: Tabii ki çok çalışarak ve Rabbimizin bahşettiği aklını faydalı kullanarak Elifciğim. Evet, artık Ali Kuşçu'yu daha yakından tanıyorsunuz.
0: Evet Agah dede.
1: O halde geçelim mi dikkat sorularına?
0: Geçelim.
2: Evet, ilk sorunuz geliyor. Asıl ismi Alaaddin Ali olan Ali Kuşçu neden bu lakapla anılıyordu?
0: Babası Şahincibaşı olduğu için Agah dede.
2: Tebrikler evlat. Zor bir soruyu cevapladın ve 1 puanı kaptın.
0: Tebrikler. Ama yarış henüz bitmedi.
1: Yeni sorunuz geliyor. Hacca gitmek için Mekke'ye doğru yola koyulan Ali Kuşçu nereye uğramıştı?
0: Tebriz.
1: Evet Elif çok yaklaştı ama doğru cevap senden geldi. 2 puanın oldu.
0: Aslında burada puanı yarım yarım bölüşmemiz gerek. Olmaz. Kural kraldır. Doğru cevabı sen verdin. Peki.
2: Kazananı değiştirmeyecek ama son sorunuz gelsin. Ali Kuşçu ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'in karşısına hangi görevle gelmişti?
0: Elçilik. Tebriz'den onu elçi olarak göndermişlerdi.
2: Evet Miço. Doğru cevap.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun canım. Bu balon maketin. Bu da rozetin.
0: Hey hey hey dikkat balonu. Çok çok güzel yarış oldu. Miço yardımcısı Alper. Acaba artık teleskopla gökyüzünü izleyebilir miyiz?
3: Evet. Hava da kararmaya başladı. Birazdan yıldızlar da çıkar.
0: Yaşasın!
2: Evet, gerçekten de harika. Rabbimizin eşsiz sanatının her zerresi ayrı güzel.
1: Muazzam. Hava kararmaya başladıkça oluşan şu renklerin güzelliğine bak. Kızıllıklar mavilikleri kucaklıyor.
3: Elif, sıra sende.
0: Önce sen bak da en son ben bakayım.
3: Peki. Gökyüzü çok güzel.
0: Bakın burada da bir yıldız var. 3, 4, 5. Bakın bir yıldız daha. Kaç etti?
1: 49.
0: Evet. Şuradakiyle kaç etti?
1: 50.
0: Bir tane daha. Bak bir tane daha. Şunu da saydık mı?
3: Saydık Elif.
0: Şurada da bir tane var. Dur bir dakika. Onu demin saymıştık sanırım. Alper, bu yıldızı demin saymış mıydık?
3: Bilmem, saymıştık sanırım.
0: Dur karıştı, en baştan bir daha.
2: Elif, aman diyeyim. Koca gökyüzündeki yıldızlar hiç saymakla biter mi? Hadi inelim artık, baksana saat kaç oldu.
0: Ama gökyüzüne bakıyordum.
3: Teleskobumu içeri koyarız, istediğin zaman yine bakarsın.
0: Öyle mi? Hey hey hey, dikkat teleskobu. Lay lay lay gök yıldız dolu. Say say say dolu dolu.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
3: Bizim balık. Bagadago.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz.

Durun bir dakika. Dego'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Google'lar bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim.

0: herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Mantarlar.
1: Bana kamuflaj zeki derler. Saklanmaçlar kralı. Beni asla bulamazlar.
0: Sobe, sobe. Dayı, seni buldum. Çalının halkasındasın.
1: Nasıl ya? O kadar kamuflaj yaptım.
0: İlk seni buldum dayı.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kesin iyi var. Beni kimse bulamaz. Tabi.
0: Sobe, Sobe. Abla, sen de ağacın halkasındasın.
2: Aferin, akıllı bıdık.
1: Herkesi buluyor ya.
0: Abim iyi saklanmış.
1: Nasıl ya?
0: Bakın, bir şey buldum.
1: Yusuf olmadı kesin.
3: Sobe, ben kazandım.
0: Abla, bu ne?
2: Mantar. Evet, bir çeşit bitki.
3: Hayır, mantarlar bitki değildir. Fen bilgisi öğretmenimiz öyle söylemişti.
2: Bitki değilse ne peki?
3: Bitki değilse hayvandır.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ayıp değil mi bu yaptığınız?
2: Neymiş dayıcım ayıp olan?
1: Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı dururken kendi aranızda tartışmanız çok büyük ayıp. Tabii.
0: O zaman sen söyle dayı.
1: Elbette Yavuzcuğum. Mantarlar hayvan da değildir, bitki de değildir tabii.
0: Dayı. En iyisi biz bunu anneme soralım. Anne, kim haklı?
2: Mantarların hücre yapısı bitkilere benzer. O yüzden hayvan değildirler.
0: Ben demiştim.
2: Ama fotosentez yapmazlar. O yüzden bitki de değildirler.
3: Ben demiştim.
0: Kim haklı o zaman?
2: Mantarlar bitki de değildir, hayvan da değildir. Farklı bir türdür. O yüzden Zeki haklı.
0: Ne?
1: Ne? Cidden mi? Demiştim ben size. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor.
4: Canım da mantar çekti Safiye Hanım.
5: Şimdi olsaydı bir güzel mantar çorbası yapardım. Yanına da mantar kızartma.
4: Ağzımın suyu aktı. Vallahi toplayalım yapalım.
1: Babacım, babacım, babacım lütfen. Siz yorulmayın. Ben toplar gelirim.
0: Ben de toplamam.
3: Ben de.
0: Ben de.
4: Aman dikkat edin. Zehirli mantar toplamayın.
1: Babacım, ayıp ediyorsun. Karşınızda dünyanın en büyük mantar uzmanı duruyor. Mikolog Zeki derler bana. Tabii.
0: Mikolog ne?
2: Mantar bilimiyle uğraşan insanlara mikolog denir.
4: Nereden mikolog oluyormuşsun sen?
1: Ben mantar çiftliğinde bir yıl çalıştım. Tabii.
6: Ama orada sadece kültür mantarı yetiştiriyorlardı.
1: Ne olmuş enişte?
6: Doğada binlerce tür mantar var. Bunlardan bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir. Yani yenilemez.
1: Sen merak etme enişte. Zehirli mantar toplayacak değilim. Ben bilirim.
2: Nasıl bilirsin mesela?
1: Mesela çayırda yetişen mantarlar zehirsizdir.
2: Böyle bir şey yok Zeki.
1: Tamam o zaman. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir.
6: Hayır, ağaçta yetişen bazı türler zehirli olabilir.
1: Bak bu kesin. Mantarı kopardığında rengi değişmezse zehirsizdir.
5: Of oğlum, bu da doğru değil.
4: Sadece zehirsiz olduğunu kesin bildiğimiz mantarları yemeliyiz. Siz topladıklarınızı getirin, sakın yemeyin. Burada inceleyip ayıklarız.
0: Tamam.
1: Göreceksiniz, bir tane bile zehirli mantar getirmeyeceğim. Tabii.
2: Hadi bakalım mantar avcılığına.
3: Hadi hadi.
1: Bu kız da her şeyi avlarım sanıyor ya.
0: Koşun, çok güzel bir mantar buldum.
2: Oo, çok güzel görünüyor.
3: Rengi de harika.
1: Ben daha iyisini bulurum.
3: Ooo, farklı bir mantar daha.
2: Koşun, koşun. Gözlerinize inanamayacaksınız. Kocaman bir mantar.
3: Mantar avcılığı bitmiştir arkadaşlar. Sadece bunu yesek de doyarız.
1: O lezzetsizdir. Ben en lezzetli mantarı bulurum. Tabii. İşte mantar dediğin budur. Çekil kenara koçu koçu. Önce ben buldum onu. Bak kuş geliyor. Kimse benim mantarımı benden alamaz. Tabii. İşte karşınızda dünyanın en lezzetli mantarı.
0: Hiç lezzetli görünmüyor.
1: İşte bile. O kadar lezzetli ki çiğ bile yenir. Bakın.
2: Dayıcığım, istersen önce annemlere bir soralım. Zehirli olabilir.
3: Bence Gümbele seni uyarmaya çalışıyor.
1: O beni kıskanıyor. Gümbele benden iyi bilecek değil ya. Tadı biraz değişikmiş ama yine de en lezzetli mantar bu. Benim mantarım.
3: Of dayı ya, başımıza iş açacaksın.
1: Başım dönüyor.
2: Kesin zehirlendi. Vakit kaybetmeden kamp alanına gidelim. Mantarı fırında yapınca çok güzel olur.
1: Kurtar beni abla.
4: Mantar yedi değil mi?
5: Böyle olacağı belliydi. Bir kere de söz dinle be çocuk.
2: İnşallah tehlikeli bir tür değildir. Yoksa hemen hastaneye yetiştirmemiz gerekir. Hangi mantardan yedi?
1: İşte bu abla. Bu mantar beni zehirledi. Karnım çok acıyor.
4: Çok zararlı değil.
2: Neyse ki az zararlı bir tür bu. Çok hastaneye gitmemize gerek yok.
1: Nasıl iyileşeceğim peki?
2: Biraz karın ağrısı çekersin, geçer.
1: En iyisi evcil mantar. Bu vahşi mantarları yok etmek lazım. Bunlar insanların düşmanı. Tabi.
2: Hadi uzan. Biraz dinlen.
3: Ne yapıyorsun dayı?
1: Dünyayı kurtaracağım yeğenim.
3: Uzaylılar dünyayı mı istila ediyor? Benim niye haberim yok?
1: Hayır yeğenim ya. Düşmanımız uzaylılardan daha tehlikeli. Tabii.
3: Allah Allah. Kim peki?
1: Tabii ki de mantarlar.
3: Of dayı ya, ben de ciddi bir şey sandım. Mantarları yiyoruz. Niye bize düşman olsunlar? Çok da lezzetliler.
1: Biz onları yiyoruz. Onlar da bizi içten yiyorlar. Mantarların kökünü kurutmazsak insanlığın sonu gelecek. Tabii. Al sana. Dünyayı yok etmek ha. Görürsün sen. Sizi yok edeceğim. Bir daha Zeki'nin insanların karnını ağrıtamayacaksınız. Niye? Görürsünüz gününüzü.
3: Dayımın hastalığı geçmedi galiba. Dede yetişin.
4: Ne oldu? Uzaylılar mı dünyayı istila etti?
3: Bilmem. Bakın varsa öyle bir şey benden saklamayın. Bilmek istiyorum.
4: Şaka şaka. Seni bu kadar heyecanlandıran şey ancak uzaylıların istilası olur dedim.
3: Yok yok. Dayıma bir şeyler oldu. Ormandaki tüm mantarları yok etmeye çalışıyor. Ne? Dünyayı mantar istilasından kurtarıyormuş.
4: Ah şaşkın çocuk. Çağır da gelsin hemen.
1: Madalya vermenize gerek yok babacığım. Ben sadece vazifemi yaptım.
4: Ne vazifesi oğlum? Senin vazifen dünyayı yok etmek mi?
1: Kurtarmak.
4: Dünyanın dengesini bozarak mı kurtaracaksın?
1: Ne alaka baba ya? İşe yaramaz ve zararlı mantarlardan kurtarıyorum dünyayı.
2: Olur mu Zekicim? Mantarların faydaları saymakla bitmez.
1: Aman abla ya. Neymiş? Say.
2: Sen ekmek seviyor musun?
1: Tabii çok severim.
5: Maya da bir mantar türüdür. Ekmeği mayayla yaparız.
4: En sevdiğim yemekler arasında mantarlı bir sürü yemek vardır.
2: Bazı mantar türlerinden ağrı kesici ilaçlar yapılır.
6: Hatta bilim insanları ağaçların mantarları kullanarak birbirleriyle haberleştiklerini bile bulmuşlardır.
1: Tamam o zaman zehirli olanları yok edeyim sadece.
4: Bak Zeki, Allah bu dünyada hiçbir şeyi boşuna yaratmaz. Onlar da kainatın dengesi için gerekli canlılardır.
1: Özür dilerim o zaman. Ah mantarlar, mantarlar! O lezzetli mantarlar! Yemeklere tat verir o güzelim mantarlar! Her mantarı yemeyin, zehirlisi çok feci! Kıvranır durursunuz, benden gibi, ben gibi! Allah mantar yaratmış bin bir türlü faydayla, kurmuş dengeyi dünyaya. Siz bozmayın, bozmayın.
7: Tabii.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ey ahali, heybeli tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Seçip içinden birini oynayalım rastgele. Bakalım bugünün konusu neymiş? Hile kötüdür. Evet, konumuz bu çıktı. Elbette hile kötüdür. Kâr ettim sanır hilekâr ama hilesi yanına kalmaz kâr.
2: Allah'ım sen bize helal kazanç nasip et. Hileden, yalandan, aldatmacadan esirge.
3: Annem, hile ne demek?
2: Gel şurada biraz oturalım. Hem biraz dinlenelim hem de ben sana bir masal anlatıp sorunun cevabını vereyim.
3: Masal mı? Yaşasın!
2: Bir varmış, bir yokmuş. Sefa isminde bir kırtasiyeci varmış. Bu kırtasiyecinin Garip adında bir çırağı varmış. Günlerden bir gün dükkana bir müşteri gelmiş.
1: Hayırlı işler. Ben mürekkep arıyorum ama sizde var mı acaba?
4: Var tabii beyim.
1: Şey ama ben şaka mürekkebi arıyorum. Hani döküyorsunuz ama sonra kendiliğinden silinip gidiyor.
5: Ha, evet biliyorum o dediğinizi ama bizde onlardan yok maalesef.
1: Öyle mi? Tüh. Günlerdir arıyorum.

0: minicik bir şişesine 100 para vermeye razıyım ama bulamadım hiçbir yerde.
1: Şey efendim, siz benim çırağımın kusuruna bakmayın. O bilmiyor. Bizde o şaka mürekkeplerinden var.
0: Öyle mi? Çok sevindim. Ne kadar peki?
1: 120 para.
0: Biraz pahalı değil mi?
1: İşinize gelirse efendim. Malum zor bulunan bir şey.
0: Doğru, haklısınız. Bir şişe alayım.
1: Sorması ayıp. Siz ne yapacaksınız bunu?
0: Bir arkadaşımın çok mühim bir evrağı var. O evrağın üzerine dökeceğim. Evrak kullanılamaz hale geldi sanacak. Sonra mürekkep silinip gidecek. Arkadaşım şaka olduğunu anlayacak. Eğleneceğiz.
2: Biraz kötü bir şakaymış.
0: Yok yok. Arkadaşım sever böyle şakaları.
3: Tam ustası mürekkebi müşteriye veriyormuş ki garip birden bir şey fark etmiş.
4: Ne?
3: Ustasının verdiği mürekkep şaka mürekkebi değilmiş. Garip onun gerçek mürekkep olduğunu anlayınca...
2: Aman usta, bu gerçek mürekkep.
1: Olur mu canım? Basbayağı sahte mürekkep.
2: Olur mu usta? Baksana gerçek bu.
1: Yahu karışma sen. Benden iyi mi bileceksin? Sahte diyorsam sahte.
2: Yok beyim, bakmayın siz patronuma. Bu gerçek mürekkeptir. Arkadaşınızın önemli evrakı gerçekten mahvolur.
0: Öyle mi? Çok teşekkürler. Almayayım o zaman.
3: Müşteri gidince patron Sefa çok sinirlenmiş. Sen nasıl benim işime engel olursun? Küçücük bir mürekkebi kaç paraya satıp kâr edecektim. Senin yüzünden edemedim diye bağırmış, çağırmış.
4: Garip ne yapmış?
2: Ama efendim, arkadaşının önemli evrakı mahvolacaktı.
1: Bize ne canım ondan? Biz mi diyoruz git arkadaşına böyle kötü bir şaka yap diye? Ben parama bakarım, parama.
2: Kusura bakmayın efendim. Ben kimseyi aldatıp da kul hakkı yiyemem.
1: Öyle mi? O halde bu parayı maaşından keseyim de aklın başına gelsin.
2: İstediğinizi yapın efendim. İnsanları aldatan bir kişinin yanında daha çok çalışamam. İstifa ediyorum.
3: Sefa garibe öyle sinirlenmiş ki bir türlü hırsını alamıyormuş.
4: Ama neden sinirlendi ki? Garip haklı değil miydi?
3: Sefa içinde bulunduğu durumun yanlış olduğunu bir türlü göremediğinden garibe öfkelendikçe öfkelenmiş. En sonunda da hırsını alamayıp civardaki tüm kırtasiyecilere haber salmış.
4: Ne diye?
3: Hiçbiri bu garibi işe almasın diye. Garibin elinden başka iş gelmeyeceğini bildiği için onu böyle cezalandırmak istiyormuş aklınca.
4: Ne kötü.
3: Ya çok kötü. Garip baktı kırtasiye işi bulamayacak. En sonunda bir matbaaya iş görüşmesine gitmiş.
0: Demek matbaa işinde bir tecrüben yok ama kırtasiye tecrüben var ha?
2: Evet efendim.
0: Önceki iş yerinden neden ayrıldın bakalım?
3: Garip başından geçenleri bir bir anlatmış. Abidin Usta onu sevmiş, işe almış.
4: Oh be!
3: Aradan aylar geçmiş. Garip yeni işine iyice alışmış. Bir gün matbaada temizlik yaparken ustası Abidin'in eski ustası Sefa ile konuştuğunu görmüş.
2: Allah Allah! Eski ustam Sefa değil mi o? Ne işi var burada?
1: Evet Abidin Bey. Gördüğünüz gibi sattığım kağıt birinci kalitedir.
0: Evet, gerçekten de öyle. Ama fiyatı çok uygun. Neden öyle?
1: Sizinle bir ticaret yapmış olalım. Tanışmış oluruz diye indirim yaptım. Hatta bir kamyon kağıt alırsanız size çok daha fazla indirim yaparım.
0: Sahi mi?
1: Sahi tabii ya. Çok alın, çok kazanın.
0: Peki, çok mantıklı bu.
1: Yalnız parayı peşin alırım.
0: Tabii. Bir kamyon kağıdımı getirin, paranızı alın.
1: Hay hay. Çok kaliteli bir kağıt gösterdim. Ucuz vereceğim deyince hemen inandı. Şimdi en kalitesiz kağıdı vereceğim ona. O kazançlı çıkacağım sanırken ben kazançlı çıkacağım. Çok kâr edeceğim, çok.

0: Garip gidip ustasına Sefa'nın burada ne aradığını sormuş. O da her şeyi bir bir anlatmış. Garip duyduklarından şüphe etmiş.
1: Ustam, ben bu adamı iyi tanıyorum. Bu işin içinde bir terslik var.
2: Örnek olarak getirdiği kağıt gerçekten de çok kaliteliydi. Ama ucuz fiyata satması beni de biraz şüphelendirdi doğrusu.
1: Üstelik parayı da peşin istedi, öyle mi?
2: Evet.
1: Usta, gel vazgeçelim bu işten. Ara şu adamı, almaktan vazgeçtiğini söyle.
3: Vazgeçmişler mi peki anne?
0: Yok kızım, Abidin ustanın daha iyi bir fikri varmış. Teslimat günü gelmiş çatmış.
4: Kağıtların dışarıdaki kamyonun kasasında Abidin efendi. Hadi ver paramı da gideyim.
2: Dur canım, öyle hemen para olur mu? Bir indirelim bakalım kağıtları.
4: İndirmeni bekleyemem efendi. Acele işim var. Paramı ver de gideyim.
2: Aa, olur mu öyle şey?
4: Bal gibi olur. Bak beni oyalama. Kağıdımın kalitesini gördün geçen gün. Almayacaksan gider başka matbaaya satarım. Sen de bu fırsatı kaçırırsın.
2: Tamam canım, tamam, kızma.
1: Usta bak, tam da düşündüğümüz gibi. Kamyonun kasasından örnek olsun diye aldığım kağıtların hepsi çok çok kalitesiz.
4: Ne? Garip. Demek sen ha?
1: Evet, ben tabii ya. Seni ustama kağıt satmaya çalışırken gördüğümde anlamıştım bir numara çevirdiğini.
4: Sen yine mi benim karlı satışımı bozdun be adam? Sen görürsün gününü.
1: Polisler geldi. Beni bilmem ama sen gününü göreceksin birazdan.
0: Polisler Sefa'yı kıskıvrak yakalayıp cezasını kesmişler. Sefa hata ettiğini anlamış anlamasına lakin iş işten çoktan geçmiş bile. Hilekarlıkla elde ettiği ne kadar malı mülkü varsa satıp avukatlara vermiş ama nafile.
3: Kurtulamadığı gibi bir de tüm parasını da kaybetti.
0: Helal olmayan kazancın faydasını kimse göremez. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bizi aldatan bizden değildir diye buyurmuştur kızım. Dinimizde hileye yer olmadığı gibi hilekarlığı toplumumuz da insanımız da kabul etmez. Hile yapanın yaptığı önünde sonunda gelip ayağına dolanır.
3: Anladım anneciğim. Varsın kazancımız az olsun ama helal olsun.
0: Aynen öyle kızım. Allah bizlere haksız kazanç nasip etmesin.
3: Amin.
5: Hata etmeye yanılmayın.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Tabi.
3: Dayıcım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler Ayşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Aa, yemek mi yapacağız? Ben bayılırım yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
4: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Tabii.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si. Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
4: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Tabii. Bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
4: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
4: İyi o zaman, bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka göz çıkarmaz. Tabii. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
4: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.

0: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
0: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydireceği. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf, çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
0: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
0: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil, denek, denek.
0: Ben.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya, niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi, sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'cim.
0: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
0: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
3: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne?
4: Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
0: Olmuyor.
4: Tekrar dene.
2: Ben demiştim.
3: Ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
2: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
0: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Vallahi siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
0: Mahalle yetmedi, bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
2: Vallahi bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii, gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uyma onlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
0: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
0: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
0: Dayı.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Gidelim.
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım. Ben Murat.
2: Ben de Kerim.
4: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi Berber amca benim saçımı tıraş edecek. Bizi izlemek ister misin?

0: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
1: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
2: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
3: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
1: Hani benim sıramdı?
3: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
1: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
3: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
1: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum.
1: Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
4: Amin.
1: Bismillahi Allahu Ekber.
4: Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan dualar çok kıymetlidir.
2: Ya, biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
1: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
2: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
1: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
2: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
1: Evet, hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
2: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
2: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
2: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
1: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
2: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
1: Bu cam mekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
2: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
1: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
2: Evet.
1: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
2: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
1: Hı.
2: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
1: Namazımızı kılıp gidelim.
2: Nasıl niyet edecektik baba?
0: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
3: Murat abi.
2: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
4: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
1: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
4: Buluşturana şükür.
2: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
4: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
1: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
3: Canım ihramım.
4: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
2: Çok memnun olduk.
5: Biz de.
4: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
1: Olur, çok seviniriz.
2: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
3: Evet.

0: Oğlum, kızım bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onlara Hacer teyze. Merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmuş.

0: ve Merve tepeleri arasında 7 kez gitmiş gelmiş.
1: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
2: Aferin size, ne güzel anlattınız.
1: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
0: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
1: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
2: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
1: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
3: Biz gidiyoruz.
4: Dikkatli olun.
5: Hızlı acılar.
3: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: Tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde Cemal Ata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Muratçım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!
2: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
0: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
1: Ben de balon aldım.
4: Oo, muhteşem!
0: Baba, ne zaman aldın balonları?
1: O da benim sırrım.
5: Bugün büyüklere kocaman aferin.
6: Hem de yıldızlı aferin.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
7: Sizin de mübarek olsun. Çok sağ ol.
4: Şeker dal.
7: Teşekkür ederim.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam.
0: Ve canımız Kabe'miz. Kabe'miz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Vay, ne de güzel ses çıkıyor. Fiu, fiu. Süper. Hı? Bugün bahçe fazla sessiz. Cemre ortalıkta yok. Allah Allah, evde de görmedim. Yine ödev yapmamak için uyuma numarası yaparken uyuyakaldı herhalde canımın içi. Cemre'siz bir hayat. Bu mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Ay, Cemre, ödümü patlattın.
1: Korktun mu? Seni korkuttum.
0: Allah iyiliği versin Cemre.
1: Amin. Ama ben seni mutlu etmek için yaptım abi.
0: Aman çok mutlu oldum.
1: Bahçede beni görmezsen mutlu olursun diye düşünmüştüm.
0: Mutlu oldum tabii. Ama çok kısa sürdü.
1: Abi, ben seni görünce mutlu oluyorum. Sen beni görmeyince mutlu oluyorsun. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Oy, gel buraya canımın içi.
1: Evet. Bugünkü planımız nedir?
0: Plan mı? Ama bugün benim çok işim var.
1: Zehirli otların arasından tehlikeli ormana girip mavi canavarın yanına gideceksin.
0: Ha?
1: Ben de geleyim ne olur abi, ne olur, ne olur, ne olur.
0: Ormana gitmek zorundayım Cemre. Halkıma karşı sorumluluklarım var.
1: Ben de sorumluluk istiyorum. Ben de.
0: Senin de bahçede sorumlulukların var ya Cemre.
1: Var mı?
0: Var tabii.
1: Evet, var tabii. Ne var mesela?
0: Güvercinler mesela. Onlara sen yem vereceksin.
1: Evet, güvercinler. Benim kanatlı dostlarım. Onları ben besleyeceğim.
0: Bu tasla bir kere versen yeter. Sakın çok fazla yem verme. Ha, bir de bu toprak tasa dikkat et kırılmasın.
1: Neden kırayım abi? Yaramaz kedi duman mıyım ben?
0: Tamam o zaman. Hadi göreyim seni.
1: Görme sen de olur. Sen işine bak lütfen. Yemek saati. Güvercin dostlarım. Yemeğe gelin. Alın size mama. Tamam tamam kaçmayın. Acıkınca gelirsiniz nasıl olsa.
0: Oh be, güvercin işini iyi akıl ettim. Cemre bir yarım saat oyalanır, ben de işime bakarım. Günaydın Saksan.

0: aleyküm selam.
1: Of, hala acıkmadınız mı? Ben oynamıyorum. Elhamdülillah. Yiyin yiyin. Karnınızı doyurun bir güzel. Hayır. Ağlama sakın Cemre. Sakın. Hemen yeni bir tas yapmalısın. Ama nasıl? Nasıl mı? Topraktan tabii ki. Ama bu çok kuru. İşte buldum. Muhteşem oldu. Hem resamım hem de tasçı. Harika. Buraya koyalım da kurusun. Aa.
0: Derenin suyu çok az görünüyor. Ama bu su değirmeni döndürmeye yetmez ki. Bahar geldi ama hiç yağmur yağmadı. Bu gidişle dere gürül gürül akmayacak. Hani bugün yağmur yağacaktı? Allah'ım lütfen yağmur yağsın. Lütfen.
1: Haydi ama tasın kuru artık. Bak güvercinler yemeğini yedi, sen hala kurumadın. Çamur yağıyor. Allah! Çamur yağıyor. Gitti. Tasım gitti. Bütün sorun mamuklarım gitti.
0: Cemre iyi misin?
1: Hayır iyi değilim. Çamurluyum.
2: Neyse ki tedbirle çıkmışım evden. Gelin bakalım çocuklar. Hadi verandaya geçelim. Bu halin nedir Cimcime?
1: Çamur yağdı dede. Her şey mahvoldu. Sorun mumuklarım gitti. Toprak tasım da gitti.
0: Tası kırmışsın Cemre.
2: Topraktan tas yapmaya çalıştın tabii sen de.
1: Ben tası kırdım. Tamam. Çamur yağması mı gerekir?
0: Çamur yağmadı Cemre. Senin üstün başın toprak içinde. Yağmur yağınca çamura dönüşmüş.
1: Elbisem de mahvoldu. Annem çok kızacak. Hemen ona söylemeliyim.
0: Eyvah. Cemre hayatının en uzun banyosunu yapacak dede.
2: Ay ama.
0: Annem elbiseyi yıkarken Cemre'yi de çitilemese bari.
2: Ay kerata.
3: Şaka yapmıyorum dede. Ben küçükken annem beni öyle bir keselerdi ki neredeyse deri değiştirirdim.
2: İlahi çocuk.
0: Eski insanlar şanslıymış be. Banyo yapmak yok, keselenmek yok.
2: Hiç öyle şey olur mu evlat? Ecdat temizliğe çok önem vermişti.
0: Doğru aslında. Temizlik imandan gelir.
2: Ay yaşa. Kültürümüzde temizlenme adeta bir sanat gibi icra edilmiş. Bu faaliyet için muhteşem mimari yapılar inşa edilmiştir.
0: Hamamlar.
2: Hamamlar tabii.
0: Hürrem Sultan hamamının dışındaki çeşme ne güzeldi. Kim bilir hamamın içi ne güzeldir. Keşke görebilseydik.
2: Neden göremeyecekmişiz?
0: Hamamlar hala duruyor mu? Ama herkesin artık banyosu var.
2: Dedim ya, bu temizliğin ötesinde bir faaliyet evlat. Hamamlar aynı zamanda kültür ve eğlence merkezleriydi. İnsanlar orada bir araya gelip hoşça vakit geçirirlerdi.
0: Bilemedim dedem. Banyo yapmak benim için çok sıkıcı bir iş. Ama bir gezelim de bakalım. Belki ikna olurum.

0: Efendim, bu hamam Kanuni'nin hanımı Hürrem Sultan tarafından büyük mimar, mimarlar mimarı, mis mimar. Mimar Sinan'a yaptırılmıştı.
1: İlahi çocuk.
0: Bu çok güzelmiş dede.
1: Göbek taşı. Hamama gelenler bu taşın üstünde keselenir, kurnaların başında da durulanıp temizlenirler.
0: Hı? Vay, adeta yıldızlı bir gökyüzü.
1: Hakkın var evlat.
0: Vay, bu tas çok havalı dede. Aynı altın gibi.
1: Hamamlar erkek ve kadınlara ayrı zamanlarda yahut bölümlerde hizmet verir. Gelin hamamı, damat hamamı denen adetler bugün de devam etmekte ve hamamlar bir eğlence mekanı olarak da kullanılmaktadır.
0: Hı? Bunlar ne dede?
1: Hamamlar kişiye özel olmadığı için peştemal denen bu özel havlularla örtünmek adettendir evlat.
0: Mantıklı. Gel dede, seni özel locamda ağırlayayım.
1: Bu hamamda Barbaros Hayrettin Paşa tarafından...
0: Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin mi?
1: Evet evlat, büyük denizci Barbaros Hayrettin Paşa tarafından biz mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
0: Bu da mı mimar Sinan yapısı dede?
1: Evet evlat. Ama burada adından da anlaşılacağı üzere mimarı kadar Çinlilerin de şöhreti var.
0: Ya, Çinlileri görmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel.
1: Öyle, buradakiler İznik Çinlilerinin en zarif örneklerinden.
0: Vay, buradaki localar daha da özel. Uf, burada ne su savaşı yapılır dede. Mahalleden arkadaşlarla geleyim ben.
1: İlahi çocuk.
0: Ben ikna oldum dede. Burası çok eğlenceli. Banyo yapmayı bile eğlenceli hale getirmişler ya. Ecdada helal olsun.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: Şey, belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... İşe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba? Ha?

0: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah. Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf. Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki.

0: 어? 어쩌봐? 이제 열어두! 내 맥북 발전할 구두의 아침마 키친! 네 알다 연수 없음 가리바. 제비미? 아려둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Ha? Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Tabii. Zeki işte Ayşe.
2: Bir zeki her istediğini...

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ha. Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.
1: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
1: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
1: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
1: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor, oluyor. Dene de gör.
1: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
1: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
1: Ben bir diyorum.

0: tamam. Hey!
1: Bildim!
2: Tebrikler Zehra.
0: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
0: Hey! Bilemedin Emin.
1: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
4: Aa, harika! İnşallah ben kazanırım.
0: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
4: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
4: Hele kazanayım, görürsünüz.
1: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben!
1: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
4: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
4: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
0: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
4: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
4: Ne eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
4: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Belki eve lazımdır.
5: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
4: Liste mi?
3: O ne listesi?
5: Bilmem. Onda da isimler yazıyordu.
4: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
3: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı baba yemek daveti verecek.
5: Ya listeler?
3: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
4: Doğru ya.
5: Hakikaten de çok mantıklı.
4: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
5: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
3: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
5: Ben de buraları süpüreyim.
4: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
3: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahülazim. Harun?
4: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
3: Ne uyuması?
4: Uyumuyor muydum ben?
3: Oho! Aklın nerede senin ya?
4: Şey, dalmışım evet.
3: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
4: Uçuyorum evet. Kızarmış filiçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
3: Nereye daldığım belli oldu.
4: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
3: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
4: Tabii ki. Baksana, liste uzuyor diyor ablam.
3: O da doğru.
4: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
3: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
4: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
3: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
4: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
3: Seviyorum Erzurum'u ya.
4: Sevilmez mi?
3: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
4: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
3: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
4: Ben yemek yapamam ki.
3: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
4: Ya.
3: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
4: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
3: Hadi gidelim o zaman.
4: Hadi.
7: Allah kabul etsin çocuklar.
0: Allah razı olsun Hakkı baba.
3: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
2: Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
0: Zehra.
5: Efendim hocam.
0: senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
5: Domates mi?
4: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
5: Neden sordunuz hocam, anlamadım.
7: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
0: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
5: Olur tabii.
1: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
3: Harun ve ben de yardım edebiliriz.
4: Evet, evet.
7: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
3: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
4: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
0: Gazeteye ilan da verin bari.
7: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
6: Domatesli bulgur pilavı mı?
7: Evet.
4: Yaca kebabı?
3: Tatar böreği?
4: Aşatu çorbası?
3: Demir tatlısı?
7: Ne diyorsunuz çocuklar?
3: Biz sandık ki.
0: Ne sandınız?
4: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
3: Bir de davetli listesini.
7: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
0: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
7: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
1: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
7: Zayıf kaldı, zayıf.
0: Ah be çocuklar.
4: Ama biz sandık ki.
1: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
3: Doğru, düşünemedik.
0: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
8: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
1: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına da bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
3: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
4: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
3: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
1: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
3: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
1: Bak, buna itiraz edemeyeceğim.
4: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
1: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşatı çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
7: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
3: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
7: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
3: Hakkını helal et Hakkı Baba.
7: Helal olsun çocuklarım.
0: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?

0: insanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.
1: Bak ne diyeceğim. Bak ne diyeceğim. Allah Allah, duymuyor da görmüyor da. Fikrini dikkatine, fikrini dikkatine.
2: Jack, olmadı.
1: Sonunda duydun. Neymiş o olmayan?
2: Bir şey unutmadın mı?
1: Yahu ne o olmayan? Doğruca söylesene beni, ne uğraştırıp duruyorsun? Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Neymiş yahu yapmam gereken?
2: Mesela diyelim sen kafesinde oturuyorsun.
1: Kafesim mi? Benim kafesim yok ki.
2: Yahu sözün gelişi.
1: Ha, sözün gelişi örnek olarak, yani örneğin.
2: Evet, örneğin. Sen kafesinde oturuyorsun, ben geldim, pat diye daldım içeri, oturmaya başladım.
1: Yahu öyle iş olur mu? Bir kapıyı tıklat, müsait miyim, değil miyim? Öyle bilip bilmeden içeri dalınır mı hiç?
2: Bak gördün mü? Nasıl da buldun doğruyu. Hadi şimdi uç, tekrar geri gel, eksiğini tamamla, öyle başla anlatmaya.
1: Yahu neymiş benim eksiğim? Geldim, kondum, lafıma başlayayım dedim. Ne yapmadım ben? Kapını mı çalmadım? Kapı yok ki burada. Kapısız yerde ben nasıl kapı çalacağım?
2: Gerçekten anlayamadın mı neyi eksik yaptığını?
1: Vallahi de billahi de anlayamadım.
2: İzle öyleyse de doğrusunu yapıp göstereyim yanlışını. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Selam vermedim. Şimdi anladım örneğini. Selamsız lafa girmek, zili çalmadan eve girmek gibi.
2: Tamam tamam Zikri. Her şeyi böyle parça parça idrak etmeye devam edersen millet bir yerlerde yangın var sanacak.
1: Yangın mı? Ne yangını? Ne alaka yangın?
2: Baksana. İtfaiye sireni gibi ötüyorsun. Neyse. Selamımızı verip aldığımıza göre şimdi buyur anlat kardeşim.
1: Neyse anlatacağımı unuttum ama olsun, sen bana unuttuğum çok daha önemli bir şeyi hatırlattın. Bundan sonra selamsız sabahsız lafa başlamam.
2: Ha şöyle. Sevindim bunu anlamana.
1: Anladım anladım. İstersen uygulamalı olarak göstereyim. Bir gezip geleyim, tekrar konayım, bak nasıl selam veriyorum.
2: Ya gerek yok, dur.
1: Yok, durulacak zaman değil. Bak ben sana bir şarkı söyleyeyim de iyice anlamış mıyım bir bak. Parka, bakkala, camiye, okula, işe, evlere. Girdiğinde bir yere selam versen herkese. Selamun aleyküm de aleyküm selamı duy. Bu yedin bunu sen de, çok güzeldir bak bu huy.
0: İnsanların Allah katında en makbulü ve ona en yakın olanı önce selam verendir.

0: 笔记笔记。
1: Bu sefer Sütlaç güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklına bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. Ooo, portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
4: Aa, tekerleme bende bitti.
3: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
1: He, şimdi anladım.
3: Bir tekerleme de benden olsun mu?
0: Evet.
3: Oo, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
1: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
5: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
3: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
1: Ben hepsini de söylerim.
2: Ben de söyleyebilirim.
6: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
5: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
0: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
3: İğne battı, canımı yaktı.
4: Ne? Nereye battı?
5: Bu da bir tekerleme.
3: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
0: Arabamın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
3: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
2: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
2: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
7: Olur olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: İşte söyledin Puf.
4: Şuradan bir koku geliyor.
1: Nefis bir koku. Yengeç sen. Yengeç nereye gitti?
3: Tabii ya. Çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
4: Mantı.
7: Evet. Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
5: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
4: Dayanamıyorum. Mantı yemek istiyorum.
7: Aa, durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
1: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
6: Bence tekerleme bu.
1: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
4: Olmadı, olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi herkese afiyet olsun.
6: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti karamela sepeti.
6: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
5: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Neydi tekerleme? Unuttum elma kafama düşünce.
6: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
8: Evet, şimdi hatırladım.
5: Aferin sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
3: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
9: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
6: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bizimle söyle.
1: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
2: Tam yarım çeyrek.
1: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
1: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.
1: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
3: olmadı.
1: Ama neden çalışmıyor ki?
3: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
1: O ne kadar ki?
3: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
1: Kafam çok karıştı.
4: İncilerim, size güzel bir haberim var.
3: Güzel haberlere bayılırım.
4: Dostumuz Polis Kaju, mercan yada gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
2: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu

0: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
1: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
2: Ne görevi?
1: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım. Ta tepeden gördüm.
2: Sadece iki pasta var.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
4: Pastaları kim yiyecek ki?
5: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
6: Ne yapacağız peki?
1: Herkese çeyrek dilim.
6: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
5: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
6: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
3: İşte bu dostum.
5: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
4: 4 çeyrek dilim.
6: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
1: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
0: Görevi hala söylemedin yengeç.
1: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
3: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
7: Sahiden mi? Bak yine duyguladım.
1: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
8: Hey!
9: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
3: Uçar gibi geziyorum. Aa, ne oluyor? Duramıyorum. Daldım yosunların arasına. Aa, işte.

0: topuzun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Bera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım,
0: dedi Ayla. Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: Ne kadar da güçlüler,
0: dedi Bera.
2: Ben de öyle olmak istiyorum.
0: Babası güldü.
3: Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar,
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: karıncalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca
1: elleri mucizedir.
2: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
3: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
2: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
4: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim." deyip

0: attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
1: Şimdi ne yapacağız? Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik.
0: Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
2: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa, topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Dur ya, dur. Nereye gidiyorsun bebe? Amanım. Ne fıçı. Ne yapacağım? Bebe ruhu geçtiyse ben de geçerim. Haydi bismillah. Ne oluyor ya? Ay.
1: Ay hak.
0: Oy belim.
1: Ne oluyor kara gözüm? Neden yerde oturuyorsun?
0: Ne yapayım Hacivat? Havada oturamayınca yerde oturayım dedim.
1: Yahu kızma. Derdin nedir? Onu merak ettim.
0: Bebe Ruhi.
1: Ne olmuş Bebe Ruhi'ye?
0: Şapkama vurup yanımdan hızla geçti. Ben de kovalamaya başladım. Ama yetişemedim.
1: Ama nasıl olur?
0: Bak şöyle. Şimdi anladın mı Hacivat?
1: Onu mu sordum?
0: Evet.
1: Yani Bebe Ruhi'nin şapkana vurması imkansız demek istedim.
0: Neden imkansız olsun? Adamın eli de var, kolu da. Gerçi boyu kısa ama zıpladın mı iyi yükseliyor maşallah.
1: Yahu öyle değil. Az önce Bebe Ruhi ile camideydik. Namazı kılıp birlikte çıktık camiden. Daha 2 dakika önce ayrıldık. Seninle bu kadar şey yaşamış olması imkansız.
0: Yapma ya.
1: Ya şaşırdın değil mi?
0: Şaşırdım tabii. Ben bu ezanı nasıl da duymadım. Gitti cemaatle namaz sevabı. Tüh tüh. Ne? Senle miydi?
1: Evet.
0: Peki benim şapkama vurup kaçan kimdi? Karagöz! Hı? Bu da kim? Bebe Ruhi?
2: Yakalasana beni!
0: Şimdi görürsün sen bebe!
3: Dur hele yahu!
0: Neden durdurdun beni?
3: Yüzündeki öfkeyi gördüm de ondan. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
0: Kalkmadım ki ben. Zaten ayaktaydım.
3: Olsun. Ben yıllarca öfkelendim. Faydasını görmedim. Hep zararını gördüm.
0: Ama bana yaptığını görmedin mi?
3: Gördüm.
4: Ben de gördüm azizim. Kendince eğleniyor işte. Boş ver.
0: Hayda. Bugün de hepiniz iyilik sever kesildiniz başıma. Gerçi öylesiniz de.
3: Biz şimdi gidiyoruz. Sakın bir delilik yapma.
0: Yapmam. Delilik senin işin. Adın Tuzsuz Deli Bekir nasılsa.
3: Neyse, bu şakana kızmayacağım.
4: Aman Tuzsuz Efendi, ikindi namazına geç kalıyoruz, hadi.
0: Bir dakika ya, bugün de herkes benden habersiz namaza gidiyor camiye.
3: Sen de gel, gelme mi dedik?
0: Yürüyün hadi.

0: Sen miydin keçi?
1: Be.
0: Olmaz. Tüm gün bebe Ruhi'yi aradım. Yoruldum.
1: Be.
0: Olmaz dedim. Oyun filan oynayamam. Git beygirle oyna. Keçi, getirme beni oraya.
1: Be.
0: Dur ya, zaten buradayım. Ama yapma, kızıyorum. Yapma dedim. Yetti ama. Ha, beygir, sen miydin?
1: Be.
0: Yahu ben beygirle oyna derken gidip başka yerde oyna demek istedim. Gelip yine benim ağzımla yüzümle oynayın demedim.
1: Be.
0: Sabrım taştı ama.
1: Be.
0: Ya kovalamayacaktım ki. Kaçmanıza ne gerek vardı? Karnım acıktı. Ağaca çıkıp meyve toplayayım bari. Haydi bismillah.
2: Aman.
0: Meyve istedim. Bebe Ruhi geldi. Söyle bakalım. Ne işin vardı ağacın tepesinde?
2: Hiç. Kollarımı dinlendiriyordum.
0: Ağaçta.
2: Evet.
0: Peki, neden şapkama vurup kaçtın sabah?
2: Ne şapkası?
0: Asker şapkası. Yahu ne şapkası olacak? Benim şapkam.
2: Tövbe de Karagöz. Yapmadım ben öyle şey.
0: Bırak şimdi.
2: Yahu yapmadım diyorum.
0: Tabii kesin.
2: Yapmadım.
0: Yapmamışmış. Bu ne o zaman?
2: Yapmadım.
0: Bak hala inkar ediyor. Gözümle gördüm.
2: Yapmadım dedim.
0: Tövbe estağfurullah ya. Ahanda yaptın ya. Hem de kaçtın.
2: Şşş Karagöz.
0: Bir dakika Bebe Ruhi. Bebe Ruhi ile konuşuyorum. Amanın. Bebe Ruhi.
2: O kim?
0: Ne bileyim ben. Amanın. Kurtarın beni. Ay! Neler oluyor? Kimsiniz siz? Hanginiz Bebe Ruhi?
3: Buraya gel.
0: He? Sen gel bebe. Ben niye geliyorum?
3: Gel. Hayır, buraya gel.
0: He? Ne oluyor ya? Neden iki tane bu adam? Amanın!
3: Gel, gel.
0: Hayır! Gelmeyin bebeler! Bebeler!
4: Hay Hak!
0: Vay. Bir bakalım Hacıvat. Bebe Ruhiler buradalar mı?
4: Ne diyorsun Karagöz? O nasıl Türkçe?
0: Benler, kendimlerde değilimlerkiler.
4: Yahu ne diyorsun?
0: Bebe Ruhiler.
4: Bebe Ruhi demek istedin sanırım.
0: Hayırlar. Bebe Ruhi demekler istemedimler. Bebe Ruhiler dedimler.
4: Bu böyle olmayacak. Aç kapıyı.
0: Açtımlar. Geller.
4: Hakikaten garip.
0: Grip mi? Ne alakası var griple?
4: Grip yahu grip. Yani tuhaf.
0: Ne sahafı? Sahaf dediğin eski kitap satar.
4: Acayip yani.
0: Şuayip kim?
4: Of! Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz.
0: Nereye?
4: Bu olayı çözmeye.
0: Aman Hacı Cavcav. Sen git çöz. Çözersen bana da haber et. Ben çıkmam evden.
4: Olmaz. Gelmen lazım.
0: Yok. Lazım değil. Olmaz. Gelemem. Bebe Ruhiler beni yakalar. Geleceğine emin misin?
5: Gelecek. Çarşıya haber saldım. Herkese senin ormanda olduğunu söyledim.
0: İnşallah gelmez.
5: Öyle deme. O kadar hazırlık yaptık.
0: bu mu hazırlık?
5: Şşşt! Saklan! Ay! Yakaladık seni!
0: Bu ne ya?
5: Bebe ruhu değil.
0: Bebe bile değil. Kocaman adam bu.
5: Of! Yanlış alarm.
0: Aman Hacivat, dikkatli olalım.
5: İyi de saklanınca kimin geldiğini görmüyoruz ki.
0: O da doğru.
5: Ha? Yine biri yaklaşıyor.
0: Allah'ım, inşallah o değildir. Amin. İpi gördü.
5: Evet ya, gördü.
0: Dedim sana kalın diye.
5: Ne yapayım? Bunu bulabildim.
0: Ne yapacağız şimdi?
5: Üç deyince.
0: Tamam.
5: Bir, iki, üç. Dur yahu, nereye?
0: Sen üçe kadar sayınca kaçacağımızı sandım ben.
5: Sen de haklısın. Ne yapacağımızı söylemedim.
2: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Asıl sen benden ne istiyorsun? Hem şapkama vurup kaçıyorsun, hem de iki kişisin.
2: Yahu ben nasıl iki kişi olayım?
0: O şapkama vurup kaçan kimdi o zaman?
2: Bilmem. Aynı bana benziyordu ama.
5: İkizin olmasın.
2: Aman olmasın. İstemem ikiz mikiz.
0: Allah Allah. Benim kafam iyice karıştı.
5: Hah, geliyor. Haydi yerimize.
0: Ya bırak şunu. Bununla olmaz. Sen üçe kadar say yine.
5: Sonra kaçmayasın.
0: Yok yok, kaçmam.
2: Hadi saklanalım. Yaklaşıyor.
5: Bir, iki, üç.
2: Vay haylaz vay. Ben de diyorum yedek şapkamı kim aldı?
6: Karagöz amcayı biraz korkutup eğlenmek istemiştim.
0: Sen eğlendin ama ben korkudan ne yapacağımı şaşırdım.
6: Özür dilerim.
5: Neyse, bu kez affettik.
0: Sana ne oluyor Hacivat?
5: Doğru ya, seni korkuttu.
0: Heh, şöyle. Evet, bu seferlik affettim.
2: Ben de şapkamı aldığın için affettim.
6: Allah razı olsun.
0: Amin. Ama öncesinde bir şey daha var.
6: Nedir Karagöz amca?
2: Hahahaha!

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlü merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlop aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlop oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum.

0: Bırakın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emirle nasıl da koştular.
1: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
2: Bu hafta sıra bizde.
3: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
1: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
4: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
5: Olmaz.
4: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
0: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
6: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
1: Hadi gidelim.
7: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
7: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
1: Ne?
6: Nasıl olur ama?
1: Nerede çalışacağız peki?
7: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
1: Evet. Adil bir çözüm bu.
6: Bize de uyar.
1: Hadi Aziz, bu topu yakala.
3: Sorun değil dostum. Gönder gelsin.
1: Azıcık zıpla sen. Ne olur sanki.
3: Kolaysa sen zıpla.
2: Evet Aziz, topu takip et.
3: Tamam, gönderin bir tane daha.
1: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
6: Evet, topun önünde dur bari.
1: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
3: Sağ taraftan.
1: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
3: Kolaymış.
1: Nihat, çek şutu.
3: Nasıl yakaladım ama?
1: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet.
6: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
4: Fırtına gibiydiler maşallah.
6: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
1: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek.
6: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
4: Hadi.
8: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: Evet sayın seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin, defans sorununu çözmüştür. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansı da boş bırak.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
4: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
5: Kaleci dahil. Alt kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar.
3: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
6: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
3: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
8: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
9: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Bir sorun mu var oğlum?
0: Var. Hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Koş! Ha? Koş! Dur! Zıpla! Dur! Sakın kıpırdama! Ona ne anne?
1: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana. Evet. Güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet. Kal.
1: Ceren.
0: Tamam tamam, o da yesin, yazık. Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
2: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
0: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye

0: yardım edenler görebiliyor sadece.
1: Ya, ben yardım ederim.
2: Ben de.
3: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
1: Tamam. Peçete.
0: Peçete.
1: Sabun.
0: Sabun.
1: Islak mendil.
0: Islak mendil.
1: Bir ıslak mendil daha.
0: Oo, daha da var.
1: Yaşasın.
0: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
1: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
0: Aslanım be, sana güveniyorum.
1: Diğer poşete geçiyorum.
0: Geç bakalım.
1: Tabak.
0: Tabak mı?
1: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
0: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
1: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Hmm.
2: Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
3: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
2: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
3: Çubuk makarna?
2: Yok, daha kısa ve daha ince.
3: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
2: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
3: Bebekli bir şey mi?
2: Anne, bu bebek bezi.
3: Haklısın.
2: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
3: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebek şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
2: Babam belki bebek de almıştır anne.
3: Adem! Hmm? Bir sorunumuz var.
4: Sizin de mi?
3: Evet, bizim de.
1: Ne oluyor burada?
3: Hay Allah.
0: Sanırım poşetler karıştı Emel.
3: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
1: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Bizim olmayanları ayırıp...
2: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
3: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
1: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
3: Aslında o kadar dolaşmadan da...
2: Bir dakika, düşünmem lazım.
1: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
2: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
1: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
0: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
2: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
1: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
2: Evet, süper fikir.
3: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
1: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
2: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
0: Emin misiniz?
1: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
2: Ben de.
0: Hay maşallah. Hı? Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
1: Çok doğru. Yüksek dağlara çıkalım. Upuzun dağlara bile.
0: Oh, püfür püfür.
3: Aman üşütmeyin.
2: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
0: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
2: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
1: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
3: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
1: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
2: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
0: Atlayın.
1: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
0: İşte geldik.
1: Buradaki bütün çocuklara soralım.
3: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
2: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
1: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
2: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
1: Evet at. Hadi bize halama uçur.
0: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
3: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
2: Ama neden?
3: Çünkü yeterince aradınız.
1: Ama bulamadık.
3: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
2: Aa, bunu neden başta düşünmedik?
1: Hadi gidelim. Dondurma da alalım.
0: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
2: Biz?
0: Tek başıma gidiyorum canlarım.
1: Ama baba.

0: 아나네 내가 세면을 엄마한테 못 하. 거쿠라라도 이제 karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
0: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
0: Tamam.

0: 어?
1: 오, 피치 피치 카라멜라 세베지.
2: 초춧가루 어이나 맛있네요. 하디 하디 세이프로리를
3: 맛있면
4: 여세 뭐 마단 헤치비 세겨라맘 산이 세비자 안나 탈사
1: 산부 오윤단 체크 에베미스 에페
0: 어?
5: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
0: Ağacın orada mı?
2: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
3: Benim gözlerim hep kapalı.
2: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
6: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
4: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: yoksun. Zümbülden çok uzaklaşıyor da ondan.
1: Soğuk, çok soğuk.
2: Soğuk, soğuk, soğuk.
3: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
4: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
3: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
5: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
1: Çok sıcak.
2: Sıcak.
1: Sıcak.
2: Çok sıcak.
1: Çok sıcak.
2: Çok sıcak.
1: Çok sıcak.
0: Çok sıcak.
1: İşte buldum. İşte sümbül.
0: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
1: Bence yatıp uyumuş.
6: Sümbül, rüyada gördün mü?
1: Oyuncaklar rüya görmez ki.
6: Ama can, sen çok yaşa.
3: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
4: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
3: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
4: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
3: Gözünü ver.
4: Hayatta vermem.
3: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
5: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
3: Aman Temi, olmaz ki öyle.
5: Başka türlü oynamam.
3: Olur mu öyle?
4: Olabilir de, olmayabilir de.
0: Bir ileri gittim sıcak, bir geri geldim soğuk. Nedir oyunun?

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
1: Oh, aynı sıcak soğuk oyunu gibi.
2: Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 미미미씨.
1: 이시대 비님의 기빔.
2: herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
3: Dur dikkat et.
2: Ay.
3: Hey, iyi misin?
2: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
3: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
2: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
3: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
2: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
3: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
2: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
3: Bu tilki çok hızlı.
2: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
3: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
2: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
3: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
4: Merhaba.
5: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
4: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
5: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
2: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
4: Sakin.
2: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
4: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
2: Evet. Neyin var kuryecim? Ha? Bu ne?
4: Su.
2: İlaçlı su mu?
4: Yok.
2: Özel bir su mu?
4: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
2: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
3: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız. Ha.

0: Kullanalım bakalım. Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu. Dog, Pink, anı mı? Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelime için tahminleri alalım öyleyse.
1: Doğru.
2: Dondurma.
1: Yok artık. Bence doğa.
0: Doğada olduğumuza göre mantıklı.
2: İkinci kelime ne acaba?
0: Aslında ipucu gözümüzün önünde.
1: Neymiş?
0: Burası neresi?
2: Şey, piknik alanı. Tabii ya. Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
2: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
0: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
2: Neden cam ve türevleri?
3: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
1: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
2: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
0: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey kurye!
2: Yandım Allah!
1: Ne oldu?
0: Şişeden gelen ışın.
1: Ne ışını? Ne diyorsun?
0: Şişeyi çantana koy çabuk.
1: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
0: Mercek etkisi.
1: Mercek etkisi mi?
2: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
0: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
4: Ateş ortaya çıkarır.
0: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
2: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
1: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
0: Evet, o zaman başlıyoruz.
4: Evet.
0: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
2: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
0: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
2: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
1: Vermem. O benim şişem. Vermem.
0: Ver şunu ver.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Harika abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için. Karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacının yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: Bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
1: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
1: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba? baba?
1: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu.

0: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
1: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
0: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
1: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
0: Dur oğlum, daha sıcaktır.
1: Bir şey olmaz. Çok nefis.
0: Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de anneciğim. Benim katkımı da unutmayın. Ya sen o sodayı içmesen ne yapardın?
0: Fedakar oğlum benim.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi? Hafızam iyidir diye. Civan, hoş geldiniz.
0: Profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
1: Civan! Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör, ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
1: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
1: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
0: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarımda var mıydı?
1: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha, kardeşim! Süha, ikisim! Vay, geldin ha?
0: Aynısı.
1: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikizim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar.

0: çocuklar, ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
0: Hepsi DNA'da gizli.
2: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
0: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
3: Yaşasın!
4: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
0: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
4: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
0: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
1: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
0: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
4: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
0: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
1: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
0: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
4: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
0: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum. O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
4: Biri bilim demiş, biri şiir.
1: O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
5: Artık dönebiliriz.

yapacağız? Köfteler yanacak. Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. Denan sağ olsun.

0: çöpleri kapıya çıkardım.
1: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
0: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Oo, Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
0: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
0: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
0: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
0: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
3: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
1: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
0: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsan keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
1: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtema abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu. Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
1: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
0: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum.
1: İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun. Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
0: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: işte arkadaşlar. Kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysam benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştemi abi.
3: Allah Allah. Sen olmuyorsun bunları yapan.
1: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
6: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
1: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.

0: İnanılmazmış.
1: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.

0: olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
1: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
0: Allah senden razı olsun Müşteba abi. Günü kurtardın.
1: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
1: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
0: Tabii ki Müşteba abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
2: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
3: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat anlat bitiremezsin.
4: Haydi.

0: günler Can ya. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyor.

线。啥子叫爸妈给去吃饭？Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.

0: İlahi çocuklar.
1: Aa, hop. Aman, bir şeyin yok değil mi Ali?
2: Yok hocam, iyiyim. Siz de iyisiniz değil mi?
1: İyiyim, sağ ol. Biraz acelem vardı, kusura bakma. Seni hiç fark etmedim.
2: Sorun değil hocam. Ben de sanatsal ıslık çalmaya çalışıyordum. Dalmışım.
1: Sanatsal ıslık?
2: Hani böyle şarkılı gibi.
1: Sen çalışmaya devam et o zaman. Benim biraz işlerim var.
2: Sanatsal işler mi hocam?
1: Yok. Hayır işleri diyelim.
2: Hayır işlerine bayılırım.
1: Maşallah sana.
2: Yani hocam.
1: Yani Ali'ciğim.
2: Ben de.

0: üçgen tamam. Başlangıç için 3 misket öneriyorum. Sıralama için çizgiyi çekiyorum. Çizgiye en yakın atan birinci olur.
1: Birim!
0: İki mi? İkidir yani.
1: Maalesef kardeşim, iki benim.
0: Nasıl yani, üç müyüm? Senin kızıl ejderin uykusu açılmamış. Ben 3, sen 4.
1: Misketlerin efendisi, kömür! Yaklaşanı yakar! Dev dalgaların serin kahramanı, okyanus! Okyanusum be!

0: Hemen de yoruldun mu sen oğlum? Ha? Heyecan yaptın öyle mi? Ha, tamam.
1: Cam gözlerin mütevazı kahramanı. Kemik. Hadi yala.
2: Helal.
0: Maşallah. Üçgende galip, kuyuda mülayim. Kafliklerin kızıl ejderi geliyor.
1: Çok güçlü olmak bazen sorun çıkarabiliyor.
0: Koş Galip. Akşama kalma sonra.
3: Kızıl ejder yine mi kaçtı Galip?
1: Evet hocam, maalesef. Benim yeşil cam gözüm olsa oho. Hep kazanırdı.
0: Kesin.
3: Tahmin etmeye devam edeyim. Üçgen oynadınız. Ve biz kaçırdık değil mi?
1: Evet hocam. Tam isabet bildiniz.
4: Olsun hocam, üzülmeyin. Biz de hayır işi yaptık. O kadar para dağıttık sonuçta. Bayram hocanın eski öğrencilerine tek tek harçlık yatırdık Galip abi. Çok sevap kazandık.
3: Tamam Ali'ciğim. Ne oynayacaktık ama senle?
1: Aa, tıp oynuyorduk.
4: Unuttum ama ben.
1: Biz siz oyun ha? Hocam.
3: Oyunu merakla beklediğinizi biliyorum. Ama aslında o iş biraz farklı.
5: Ya!
3: Gerçekten. Aniden gelişti.
5: Demek öyle.
3: Şunlara bak hele. Hocalarını nasıl sorguya çekiyorlar.
5: Estağfurullah.
1: Ne haddimiz o hocam? Ama Ali'nin bilip bizim bilmediğimiz bir oyun söz konusu olunca şaşırdık.
6: Ne? Bir yaşıma daha girdim.
0: İyi ki doğdun Cemile.
7: Cemile'nin doğum gününü bilmiyordum. Neresi komik?
0: Cemile'nin doğum günü değil Salih. Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Çok şaşılacak durumlarda söylenir genelde Salihciğim. Anlaşılan Cemile de sizin gibi şaşkın.
6: Evet.
3: O zaman beni iyi dinleyin. Oyunumuzun adı tıp.
1: Bildiğimiz tıp. Bir, iki, üç, tıp var ya o işte.
3: Şimdi çocuklar, samimiyet ve dürüstlükle yapılan maddi manevi her iş sadakadır. Ve yapıldıktan sonra söylenmez. Yani tıp oynanır.
0: Neden hocam?
3: Tıp oynarken konuşursan ne olur Selimciğim?
0: Kaybederim hocam.
6: Anladım. Yaptığımız iyilik ve sadakaların sevabını kaçırmamak için biz de tıp oynamalıyız.
3: İşte bu. Ali ile de oyunumuz buydu ama unuttun değil mi Ali?
1: Tamamen unutmuşum hocam. Yoksa tıpım tıp.
3: Tıpın tıp ha? Allah iyiliğini versin.
1: Versin hocam.
0: O zaman sıra bizde.
5: Aynen.
1: Kimse yok. Kuşlar çok sevinecek.
0: Bir, iki, üç, tıp.
8: Kimse yok kardeşim, gel.
0: Bayram Hoca görünce çok şaşıracak. Kaç gündür fırsatım olmadı, meyve fidanı dikeceğim şuraya diyordu.
8: Çok sevinecek, buraya diyordu değil mi?
0: Evet, evet. Hadi başlayalım.
6: Bulduğumuz bütün boş kaplara mama ve su koyalım. Sadık dostlarımız aç kalmasın.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Cemaatle namaz sevabını kapmak için yürüyerek geldiniz sanırım.
5: Evet, evet.
1: Sevapta Galip, namazda mülayim çocuklar.
7: Selam vermenin de sevap olduğunu okumuşsunuz.
5: Aynen.
9: Selamünaleyküm hocam.
3: Aleykümselam. Hoş geldiniz çocuklar. Siz neler yaptınız böyle?
5: Bir, iki, üç,

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha! İşte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm. Güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Tekrar et.
3: Ha, bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo. Seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika!
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
0: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
2: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
3: Zaten bırakmıştık.
2: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım. Badem, sen

0: bütün dosyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
0: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
3: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
3: Size bu işi ben hallederim demiştim.
4: Hayır, bana bırakın demiştin.
3: Kim? Ben mi?
0: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
3: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
4: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
4: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
5: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
4: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
6: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
4: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
6: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. neler yaptınız?
7: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
6: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
4: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
7: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
4: İnşallah. Yardım da istemedi.
7: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
8: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
9: Görüntüler de kanala yüklendi.
4: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
7: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
4: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
7: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Ver

0: mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
2: İyilik için.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne Kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de Kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş'ta tutup yavruyu derenin karşısına

babasına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bu benim solum. Soluma döndüm. İleri doğru baktım. Sol yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi benimle paylaştığın için teşekkürler Miço.
0: Bu benim solum. İleri doğru baktım. Sağ yanda ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Bu bilgiyi de benimle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim Miço.
0: Bu benim önüm. İleri doğru baktım. Ön tarafta ufukta gelen giden yok Sema abla.
1: Teşekkürler Miço.
0: Sol yandan, sağ yandan, karşıdan, ufuktan gelen giden yok Sema abla.
1: Miço, gelen giden yoksa söylemeyi bıraksan da gelen giden olduğunda mı haber versen acaba?
0: Tamam. Of, Agah dede de yanına aldı Alper'i. Nereye gitti ki? Gelen giden kimse yok Sema abla, o yüzden rapor vermiyorum.
2: Agah dede. Bu çok güzel bir kitap.
3: Beğendin mi?
2: Beğenmek ne kelime? Hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Sana çok teşekkür ederim.
3: Ne demek evlat? Madem gökyüzüyle bu kadar alakalısın, havacılık tarihimize bir göz at bakalım.
2: Hepsini tek tek okuyacağım. Bir gece de okuyacağım. Bir saatte bitireceğim.
3: Dur dur, öyle aceleye getirmek yok. Uykusuz kalmak, başka görevlerini aksatmak da yok. Anlaştık mı?
2: Tamam Agah dede. Boş zamanlarımda bakacağım.
3: Anlaştık o halde. Bu kitap kaça sahaf efendi?
2: Bir an evvel eve gidip bu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum.
3: Yoksa bugün uçuşa katılmak istemiyor musun?
2: İstemez olur muyum? Gökyüzünde olmak çok güzel. Ama işim biter bitmez gitmek için sabırsızlanıyorum.
1: Olsun Miço. Hani babamlar gelirken haber verecektim?
0: Sema abla verecektim de bütün hevesim kaçtı.
1: Aa, o niye?
0: Baksana Sema abla, Alper Agah dedenin omzuna oturmuş.
1: Şimdi anladım. Kıskandın mı yoksa?
0: Yok, kıskanmadım da buram böyle hop hop etti. Buramda da böyle kocaman bir boşluk oldu.
1: Senin o hop hop eden minik kalbini yerim ben. Sen bizim Miço'musun Elif'cim. Agah deden tüm çocukları çok sever. Ama bu sana olan sevgisini asla eksiltmez.
0: Biliyorum ama...
3: Hayırlı günler.
2: Sema abla, Elif, bakın Agah dede bana ne güzel bir hediye aldı.

0: Hediye mi?
1: Ha? Elif? Nereye?
2: Elif gidiyor galiba Sema ablası. O halde ona aldığım hediyeyi kime vereyim ben?
0: Ha? Hediye mi? Bana da mı hediye aldın Agah dede? Hani bakayım.

Evet arkadaşlar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Öncelikle şu güzel manzaranın tadını çıkardık.

0: Evet arkadaşlar. Dikkat öykümüz başlıyor. Bugün sizlere Lagari Hasan Çelebi'den söz edeceğim.
1: Lagari Hasan Çelebi mi? O da kim Agah dedi?
2: Aynı soruyu ben soracaktım. Biraz bekleseydin ne olurdu sanki?
0: Tamam. Madem ikiniz de aynı şeyi merak ettiniz, o halde dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir bilim insanıdır.
3: Tarihteki ilk roketi yapan kişi diyebiliriz ona.
0: Evet, kendi icadı olan, barutla çalışan, 7 kollu bir roketle Sarayburnu açıklarında gökyüzüne uçmuş ve yine kendi icadı olan bir paraşütle denize inmeyi başarmıştır.
1: Hey, harikaymış. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sessiz ol da dinleyelim.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olaydan şöyle bahseder.
3: Padişahımızın kızının doğumu nedeniyle şenlikler yapıldı. Lagari Hasan Çelebi de kendi icat ettiği fişekle Padişah 4. Murad'ın huzuruna geldi. Fişeğine bindi.
0: Yardımcılarının ateşlediği fişek sayesinde Lagari Hasan Çelebi havaya yükselmiştir.
3: Havadayken diğer fişekleri ateşlemiş ve bu fişeklerin ışığı denizin yüzeyini aydınlatmıştır.
0: Onu havaya fırlatan büyük fişeğin barutu bitip yere doğru inmeye başlayınca da yine kendi yapmış olduğu paraşütü açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiş, sonrasında yüzerek padişahın huzuruna gelmiştir.
3: Seyahatnamede padişahın mükafat olarak kendisini sipahi yazdırdı ve aylık 70 akçe maaşa bağladığı yazılmıştır.
1: Sipahi ne Sema abla?
3: Osmanlı dönemindeki bir askeri sınıf Alper'cim.
1: Harika, çok güzel, bayıldım. Çok sevdim Lagari Hasan Çelebi'yi.
2: Sakin ol Alper, bir tek sen sevmedin ya bu Çelebi'yi. Ben de çok sevdim. Lay lay lay Lagari Çelebi, Elif onu çok çok sevdi.
0: Dikkatlice dinleyin bakalım. Evliya Çelebi'nin bu olayda yazdığı eserin adı neydi?
2: Seyahatname.
0: Tebrikler Miço. 1-0 öndesin.
2: Öndeyim tabii ya. Miço'yum çünkü ben.
3: İkinci sorunuz geliyor. Lagari Hasan Çelebi nereden uçmuştu?
1: Sarayburnu açıklarında.
3: Tebrikler. Beraberlik geldi.
1: Erken sevindin Elif.
0: O halde son soru geliyor. Dikkatle dinleyin. Lagari Hasan Çelebi, tarihteki ilk roket uçuşunu padişahın kızının doğum etkinliklerinde yapmıştı. Peki, bu padişah kimdi?
1: 4. Murat.
0: Evet, doğru. Herkes birer puan aldı.

0: Berabere mi bitti bugün?
1: Evet Agah dede, ama arkadaşımız kazanmış sayılır. Çünkü biz hep biniyoruz.
0: Bu örnek davranışın için teşekkür ederim Elif. Sen de aynı fikirdeysen Alper, ödülü arkadaşınıza verelim.
2: Aynı fikirdeyim Agah dede.

0: O halde yaşasın. Hey hey hey, dikkat balonu.
1: Lay la la la la la. Çok severiz biz onu. Elif, senin yardımcın olmamı ister misin?
0: Yardımcın mı?
1: Evet, Miço'luk işlerinde sana yardım ederim.
2: Yardımcı Miço Alper. Kulağa hiç fena gelmiyor. Usta Miço Elif ne der bu işe?
0: Şey, aslında iyi olur. Bir yardımcım olsa işlerim hafifler doğrusu. Bunu yönetimle bir konuşmam gerek. Agah dede, ne dersin, olsun mu?
3: Bence uygundur Miço. Ama karar senin.
0: Peki o halde. Kabul ettim, gitti.
1: Hey, yaşasın!

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Hadi, hadi. Az kaldı.
1: Ama ağır balıkmış.
0: Yaparsın sen Eymen, hadi. Ha gayret.
1: İşte kocaman bir balık. Derya kuzusu maşallah. Hadi oltalarımızı alalım. Birazdan Temel amca gelir.
0: Doğru. Balık tutmak için sabırsızlanıyorum.

0: tutmaya.
1: Gidelim çocuklar. Oltalar hazır mı?
0: Hazır.
2: Aa, sen abdest mi aldın Temel amca?
1: Evet Asya.
0: Ama daha öğle namazına saatler var.
2: Hatta tam olarak 3 saat 15 dakika.
1: Biliyorum çocuklar.
0: Yoksa başka bir ibadet mi yapacaksın?
1: Yok, namazı bekleyeceğim.
2: Ama...
1: Abdest almak iyidir çocuklar. Namazı hemen kılmak şart değil.
0: Ha?
3: Bu sabah neden abdesti erken aldın Temel amca?
1: Sabahtan beri düşüncelisin. Bunu mu düşünüyordun?
0: Evet.
1: Sen de mi Asya?
2: Evet.
1: Abdest almak iyidir çocuklar. Hem vücudumuzu sürekli temiz tutmuş oluruz, hem de kan dolaşımımız hızlanır. Böylece vücut daha fazla oksijen alır.
2: Aa, bunu bilmiyordum.
1: Peygamberimiz bize abdesti güzelce almamızı ve abdestli kalmamızı tavsiye eder.
0: Peygamberimiz abdestin faydalarını biliyordu o zaman.
1: Muhakkak. Ayrıca yaptığımız her güzel işe abdestli başlarsak daha da güzel olmaz mı?
2: Evet. Öyleyse biz de elimizden geldiğince abdestli kalmaya çalışmalıyız. Değil mi Temel amca?
1: Evet Asya.
2: Duydun mu Eymen? Ha? Eymen?
0: Bu su tuzlu. Abdest almak zor oluyor bu suyla.
2: Yuttun mu yoksa?
1: Çabanı takdir ettim Eymen. Ama bu suyla abdest alsan daha iyi.
0: Tuz yok değil mi onda?
1: Yok.
0: İyi bari. Ha ha ha ha.

0: Bir elin nesi var? İki elin sesi var.
1: Degu yine kitaba dalmış. Şşş, sessiz olalım.
2: Mutfaktan da güzel kokular geliyor.
1: Agu bugün ne pişirecek acaba?
2: İşte bu da Agu. Sizce onu anlatmaya gerek var mı? Gördüğünüz gibi her zaman enerjik. Sanırım Bagu da benimle aynı fikirde. Oo, burada da yetenekli bir çogu var. Olamaz. Balıklar nerede?
3: Acaba.
2: Tüm keyfimiz kaybolmuş.

Açtı işte. Durun bir dakika. Bagu duruma el koydu gibi. Ne? Oltalar mı? Bu ne demek biliyor musunuz çocuklar? Minik Gugular balığa gidiyor. Gugular iş başında. Bakalım kaç balık tutacaklar. Hey, ilk balık geliyor galiba. Yaşasın, başardın Hagu. Çok u. Hagu, vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet, evet. Hadi Hagu, hadi. Hayır. Çogu. Hadi bakalım. Şimdi de sıra Çogu'da. Bu işler o kadar kolay mıymış, görelim bakalım. Kolay mıymış gerçekten? Hadi Çogu, hadi. Nasıl balık tutulduğunu göster bize. İşte oldu. Olamaz. Sanırım tecrübeli birinden yardım almak en iyisi. İşte bu kadar. Harika. Ah Gugular, bakın birlikte her şey ne kadar da kolay. Gördünüz mü? İşleri çabucak bitti. Sanırım Degu bize bir şey anlatmak istiyor. Sanki biraz anladım gibi. Şimdi anladım. Siz de anladınız mı çocuklar? Hagu ve Çagu bugün birlikte her şeyin daha kolay olacağını anladılar. Peki bu atasözümüzü hatırlayan var mı? İpucu eller. Hatırladınız değil mi? Ve geliyor. Bir elin nesi var? İki elin sesi var.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.

0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
1: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim.
1: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
1: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: elektrik.
1: Of. Ne oldu Yusuf'um?
2: Canım sıkılıyor anneanne.
3: İstersen işaret avcılığı yapalım.
2: Tabii tabii. Geçen seferki gibi ayılar peşimize düşsün.
3: Ormanda yürüyüşe ne dersin?
2: Onun neresi eğlenceli?
3: Dağ çileği toplayalım.
0: Aa, bayılırım. Hemen toplayalım.
2: Siz Yavuz da gidin. Ben değişik bir şeyler istiyorum.
4: Bu gece havada bulut olmayacak gibi görünüyor. Yıldız gözlemine ne dersin?
2: Olabilir. Belki uzaylıları da görürüz.
4: Uzaylıları bilemem ama yıldız göreceğin kesin.
5: O da kesin değil babacığım.
4: Aa, neden?
5: Jeneratörün yakıtı bitmiş. Karavan için elektrik üretemiyoruz.
6: O da dertmen işte ya. Bana Zeki Usta derler. Hallederiz. Abi.
5: Nasıl halledecekmişsin? Şahsen çok merak ettim.
6: Tabii ki de hemen en yakın benzin istasyonuna gidip yakıt olarak.
3: Dayıcığım emin misin? Geçen sefer pek de iyi gitmemişti de.
6: Tamam. Hiçbir şey Zeki Usta'yı durduramaz. Ben yine bir çözüm bulurum. Tabii.
3: Merakla bekliyoruz dayıcığım.
5: Ne yapıyorsun Zeki?
6: Karavanın yakıtını alıp jeneratörü çalıştıracağım.
5: Aferin sana.
6: Dahi yani bir fikir değil mi? Harikayım değil mi?
5: Ne demezsin. Peki boş depoyla karavanı nasıl kullanacağız Bay Dahi?
6: Onu da o zaman düşünürüz.
5: Olmaz öyle şey.
4: Aslında keşke fosil yakıtları hiç kullanmasak.
0: Fosil yakıt nedir dede?
4: Benzin, mazot, kömür gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir. Ölen canlıların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözünmesiyle oluşurlar.
2: Niye kullanmasak dedin peki? Ne zararı var ki?
3: Çünkü fosil yakıtlar hava kirliliğine neden olur. Karbondioksit oranını artırırlar ve küresel ısınmaya yol açarlar.
5: Hem fosil yakıtlar sınırlı bir enerji kaynağıdır ve gittikçe de tükeniyorlar.
3: Peki onları kullanmadan enerji üretmek mümkün mü? Evet mümkün. Hem de sınırsız kaynaklardan.
2: Cidden mi? Nasıl?
3: Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla.
2: Detay ver anneciğim, anlamıyoruz ki.
3: Mesela su, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretmek mümkün.
5: Elbette. Barajlarla sudan, rüzgar türbinleriyle rüzgardan, güneş panelleriyle de güneşten elektrik üretiliyor.
2: İyi ama biz bu dağ başında nasıl üreteceğiz? Baraj mı kuracağız?
5: Baraj kuramayız ama bence şu yakındaki dereden elektrik üretebiliriz.
6: Saçma. Sudan elektrik üretilmez. Üretseniz de çarpar sizi. Hangi saf sudan elektrik üretmeyi düşünür ki? Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca gölü mayalarken hem haklıydı hem de haksızdı. Anlatayım. Göl mayalanır mı? Mayalanır. Ama yoğurtta değil, elektrikle. Tabii.
7: Daha neler Zeki, çarpılacaksın bak.
6: Merak etmeyin, bilim konuşuyor burada. Şimdi bu gölü elektrikle mayalayacağım. Böylece bütün kasabaya yetecek elektriğimiz olacak. Tabii.
7: Zeki dur yapma.
6: Öyle işte. Çok saçma.
3: Hiç de saçma değil. Ben babama güveniyorum.
5: Teşekkür ederim kızım. Ben de sana yardım konusunda güvenebilir miyim?
3: Tabii babacığım. Yardım demek Zeynep demek.
2: Of ya, ben de yapmak istiyorum. Anne, biz de rüzgardan elektrik üretelim mi?
3: Neden olmasın? Hadi kalk bakalım, işe koyulalım.
6: Bir dakika ya. Yenilenebilir enerji deyince herkesin aklına Zeki gelir. Yenilenebilir Zeki derler bana. Tabii. En güzel enerjiyi ben üreteceğim. En çok, en uzun ömürlü, en enerji benim olacak. Aslan yeğenim, dayının takımında yer almak istemez misin?
0: Ben bu sefer Yusuf abime yardım edeceğim.
6: Sen kaybedersin. Şampiyon takımı kaçırdın.
3: Babacığım, bu odunlar ne işe yarayacak? İnan hiç anlamadım.
5: Bunları pervane şeklinde keseceğiz.
3: Önce pervane yapmalıyız.
2: Tamam.
5: Su aktıkça pervaneyi döndürecek. Böylece hareket enerjisi açığa çıkacak.
3: Elektrik nasıl üretilecek peki?
5: Bu araç hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecek.
3: Artık rüzgar estikçe elektrik üretebileceğiz.
6: Görün bakalım elektrik nasıl üretilirmiş.
5: Hadi bakalım, jeneratörü şarj edelim.
6: Boşa uğraşmayın işte, çarpılacaksınız. Al şunu, keyfine bak. Tabii. Yalnız dikkat edin, fazla elektrikten jeneratör patlamasın.
5: Yeterli değil, daha hızlı çevir.
6: Sorun yok enişte, bana jet zeki derler. Tabii.
3: Oluyor, oluyor. Devam et.
5: Hadi Zeki.
2: Oluyor değil, yoruluyor.
0: Sıra bizde.
5: Ver bakalım profesör.
6: Dönmeyen pervanemi ürettiniz. Tebrikler. Ben sana demiştim Yavuz, yanlış takıma girdin. Tabii.
3: Böyle olmaz. Rüzgarlı bir yere taşımalıyız.
0: Şimdi de bizimkini deneyelim.
1: İşte budur. Aferin damat. Mühendis dediğin böyle olur.
4: Hepinizi tebrik ederim. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak Allah'ın bize emanet ettiği dünyayı korumuş olacağız.
3: Keşke tüm insanlar bunun için çaba gösterseler.
4: Hadi bakalım, sıra geldi gökyüzü gözlemine. Allah'ımızın yarattığı harikaları gözleyelim.
6: Birim.
3: İkiyim. Üçüm. Gümbele de dört anlaşılan.
6: Önce çalık çocuk baksın, hevesini alsın. Ben en son bakarım.
2: Vay, hilal çok güzel görünüyor. Tam karşısında da bir yıldız var. Aynı bayrağımız gibi.
0: Ben de bakmak istiyorum.
2: Al bakalım, sen de başka bir şey bul.
0: Vay canına. Aa, bir kepçe gördüm.
4: Evet Yavuz, o gördüğün küçük ayı takım yıldızı.
3: O kepçe şeklinin ucundaki yıldızı görüyor musun?
0: Evet.
3: İşte o da kutup yıldızı. Aa, ha? Gökyüzünde kaç tane yıldız var dede?
4: Sayamayacağımız kadar çok kızım. Milyarlarca.
6: Ben sayarım.
3: Bu yıldızlara bakarak Allah'ımızın ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu görebiliriz.
6: Çekil bakalım kıçı kıçı. Sen anlamazsın.
5: Tamam Gümbele, sakin ol. Büyüklük sende kalsın.
6: Oo! Zeki galaksisi buldum. Yıldızlarla adım yazılmış. Dünya kıymetimi bilmiyor ama uzayda değerim biliniyor. Tabii.
2: Uydurma dayı ya.
6: İnanmazsanız gelin bakın.
2: Oh, gerçekten.
0: Nasıl olur bu?
6: Hehehehe.

0: gitti.
1: Dayıcım, bunlar yıldız değil, ateş böceği.
0: Aman canım, ha yıldız, ha ateş böceği, ne fark eder? İkisi de gökyüzünde değil mi? Aynı şey.
2: Dayı!
0: Sustum. Gümbelinin sırasını almasaydım, Zeki galaksisi kaybolmazdı. Doğruluktan şaşmasaydım, moralim de bozulmazdı. Allah yaratmış kainatı, akıl almaz büyüklükte. Denge koymuş dünyamıza, koruyalım aklımızla. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle. Hepinize selam.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emmek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak, nasip olsun bizlere.

0: yaparız bizlerde. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Ta ta ta tam. İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyiverseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen Garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum. Ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya. Olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
2: Hiç duymamıştım.
1: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre.
2: Aa. Baba, bir dokundun yıkıldı.
1: Evet, neden öyle oldu?
3: Bayağı sağlamdı halbuki.
1: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
2: Ney? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
3: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim.
2: Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
4: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
4: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
4: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
4: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
4: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
4: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
4: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
4: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşini teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
4: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim o tarafa gitmeyin koyunlar. Kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki, bunu siz istediniz. Koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
2: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
4: Sorma beyim. Ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
5: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
4: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
2: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
4: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, bana mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
2: Sefa, ben sana ne diyeyim?
5: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
2: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
5: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
2: Ben mi? Neden?
5: 3 kuruş daha hesapla diye İş ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kar edeceğim derken temelli zarar edersin.
2: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
5: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetim var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.

0: Çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum. Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek tabi.
1: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
2: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
1: Ama ya uzaylılar varsa?
2: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler. Merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
3: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
4: Dayı, ben buradayım.
0: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
4: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
3: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
2: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
2: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
2: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
3: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakabit. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
2: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
3: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
2: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
4: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
3: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
2: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
4: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
2: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
3: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
3: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
3: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
2: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
2: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbele'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
2: Ne?
3: Ben yokum arkadaş.
2: Gümbele'yi bu aletin içine sokamam.
4: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
4: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
1: Bu kadar fazla mı?
0: La la la, la la la. Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.

0: Oldu mu?
1: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
0: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
1: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
0: Gak mı dedi o?
1: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
0: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
1: Hay Allah. Belki diğer acılarda vardır. Onlara soralım.
0: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
1: Tamam.
0: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
1: Geldim baba.
0: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
1: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
0: Harika.
1: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
0: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
1: Allah razı olsun onlardan.
0: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
1: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
0: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
1: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
0: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
1: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
0: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
1: Buraya neden o ismi koymuşlar?
0: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
1: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor değil mi?
0: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
1: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
0: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
1: Hı hı.
3: Ey haç vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
4: Amin.
3: Ey haç vazifesi.
0: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
3: Bizi bir araya
1: seninkini de
3: getiren,
1: hacı baba.
3: Beytinde ağırlayan, cömertlik
1: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
3: Sana
1: şimdi ne yapacağız baba?
0: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız olsun. Ve taş toplayacağız.
1: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
0: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
1: Sağ ol Zemzem.
0: 70 tane taş toplayın oğlum.
1: Neden?
0: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
1: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
0: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
1: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Aa, ödüm koptu.
0: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
1: Kanadı iyileşmiş biraz.
0: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız, yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım, tamam mı? Keşke söylemeseydim.
1: Bayramın mübarek olsun baba.
0: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
1: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
0: Borçlu çıktık yahu.
1: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
0: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
1: Hemen. Taşlarımız, taşlarımız yok baba.
0: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
1: Hı? Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
0: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
1: Yaramaz olduğu kadar sevimli de. İnsan kızamıyor.
0: Aynen öyle oğlum.
1: Taşların hepsini topladım baba.
0: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
1: Bence de.
0: Zemzem nerelerde?
1: Omzumda gitmiş. Zemzem, neredesin?
0: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
1: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
0: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
1: Nasıl?
0: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden, zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
1: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
0: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
1: Hı? Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
0: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
1: Hayır baba. Hepsini tek tek saydım. Hı? O taş nasıl düştü?
0: Torba delikmiş.
1: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
0: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
1: İyi ki varsın Zemzem.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
0: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
1: Kurbanımız nerede?
0: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
1: Ne güzel düşünmüşsün baba.
0: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
1: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
5: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
5: Neredesiniz şimdi?
1: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
5: Ne mutlu sana. Küçük hacım benim.
1: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
5: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
1: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
5: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
1: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
5: Allah'a emanet olun.
1: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
1: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
1: Kesinlikle ama en çok Zemzem'i.

0: Fikir, hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Dün bir sürü çiçek vardı burada. Hepsi gitmiş.
1: Benim güzel çiçeklerim. Çiçeklerim. Sizi ben çok severim. Çok severim. Sizden yavrular isterim. İsterim. İsterim.
0: Cemre, ne yaptın sen?
1: Bak, bir sürü çiçek diktim.
0: Çiçek öyle dikilmez ki.
1: Dikilir. Bak, hepsi dimdik. Ay, bu devrilmiş. Şimdi oldu.
0: Çiçekleri koparıp öylece toprağın üstüne bırakamazsın.
1: Ya, bırakırsam ne olurmuş?
0: Hepsi kuruyup gider.
1: Ne? Çiçeklerim gitti, bütün çiçeklerim. Anne, çiçeklerim gitti. Yavru çiçeklerim de gitti.
0: Ya dur, ağlama. Buluruz bir çaresini. Ağlama lütfen.
1: Bulur muyuz? Al bunları abi. Sen dik.
0: Cemre, bunları artık dikemeyiz.
1: Neden ama?
0: Bu çiçeklerin kökleri yok ki. Nasıl beslenecekler?
1: Benim çiçeklerim aç mı kalacak şimdi? Kuruyup gidecekler, öyle mi?
0: Kuru çiçekler de çok güzeldir Cemre. Hatta onlarla resim bile yapabilirsin.
1: Ha? Resim mi? Resim benim işim. Ressamım ben.
0: Bilmez miyim?
1: Hadi çiçeklerle resim yapalım. Çiçeklerim, sizinle nasıl güzel resimler yapacağım bir bilseniz. Nerede kaldın abi? Çiçeklerim kuruyacaktı az kalsın. Onları zor oyaladım.
0: Kütüphanedeki en kalın kitabı aradım.
1: Kitap mı?
0: Bak şu tablolara, hepsi kuru çiçeklerle yapılmış.
1: Aman Allah'ım, bunlar çok güzel abi. Bakın canlarım, siz de böyle tablolara dönüşeceksiniz. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Cemre dur, öyle hemen tablo olmaz bunlardan.
1: Hemen olmaz tabii. Diğer malzemeleri bulana kadar çiçeklerim biraz bekleyebilir. Beklersiniz değil mi?
0: Gelin bakalım çiçekler. Bir süre burada bekleyeceksiniz.
1: Kitapta mı bekleyecekler?
0: Evet, düzgün görünmeleri ve de zarar görmemeleri için.
1: Korkmayın çiçeklerim. Çok yakında tekrar görüşeceğiz.
0: Merak etme, arkadaşlarının arasında olacaklar. Vaktin nasıl geçtiğini bile anlamazlar.
1: Hoşça kalın. Ben hazırım. Artık çiçek dikebiliriz.
0: Ne?
1: Çiçek öyle dikilmez dedin. Nasıl dikilir göster.
0: Ben de bilmiyorum ki.
1: Ben biliyorum. Televizyonda duydum. Tam bu mevsimde dikiliyormuş.
0: Nasıl dikilir bilmiyorum Cemre.
1: Tabii tabii. Tabletinden bakıp her şeyi öğreniyorsun. Şimdi de çiçek dikmeyi öğren.
0: Öğrenemem. Cemre, işim gücüm var.
1: Bütün gün sıkılacağım. Canının içi sıkılırken senin canın sıkılmayacak mı abi?
0: Of, tamam ya, tamam.
1: Bana kıyamayacağını biliyordum.
0: Çiçek nasıl dikilir? Hay Allah, bağlantıda sorun var herhalde. Bir daha deneyelim.
1: Of. Hadi abi, işim gücüm var benim.
0: Neden olmuyor? İnternet mi kesildi acaba?
1: Aa, dede hoş geldin. Ve de hoşça kal.
2: Hoş bulduk cimcime. Hayırdır, nereye?
1: Abimle çiçek dikecektik ama imterpet kesilmiş. İnşallah çabucak iyileşir. Abimi severim ama bütün vaktimi ona veremem.
2: Beni
1: bekliyor.
2: Hayırdır evlat?
0: Çiçek dikecektik ama internet kesilmiş.
2: Ne dediğini kulağın duyuyor mu?
0: Anlamadım dede.
2: Ben anladım evlat. Nasıl çiçek yetiştirilir ona bakıyorsun. Ama bunun için başvuracağın kaynak yanı başında duruyor.
0: Ha, Hay Allah, doğru ya.
2: İnternet önemli bir bilgi kaynağı. Hızlı ve adı üstünde. Dünya çapında bir bilgi havuzu. Ama her zaman sağlıklı bilgiler vermez. Bu kitap bana babamdan hatıra. Burada binlerce yıllık insanlık tarihinin birikimi var.
0: Ya, hazine gibiymiş dede.
2: Öyle.
0: Bizde sultanlara layık bir hazine var o zaman dede. Evimizde duvar yerine kitaplık var.
2: Hakkın var. Annen de baban da pek meraklılar okumaya. Ne güzel.
0: Eskiden insanların evinde böyle kütüphaneler var mıydı dede?
2: Kiminin vardı, kiminin yoktu.
0: Peki insanlar bir şeyi merak ettiklerinde ne yapıyorlardı?
2: Kendilerine en yakın hazine sandığına koşuyorlardı.
0: Hazine sandığına mı?
2: Evet.
0: Kütüphaneler. Of, çok utandım. O kadar uzun zaman oldu ki kütüphaneye gitmeyeli.
2: Vakit gelmiş öyleyse.

0: İşte ilk devlet kütüphanesi olan Bayezid Devlet Kütüphanesi. Hı.
1: Vay, çok güzel görünüyor.
0: Sen bir de içini gör.
1: Hemen görelim dede. Kim yaptırmış bu güzel kütüphaneyi?
0: Burası aslında kütüphane olarak inşa edilmemiş. Eskiden camiler çeşitli hayır kurumlarını içine alacak şekilde inşa edilirdi ya.
1: Evet, Ayasofya'da görmüştük. Sultan Fatih oraya pek çok hayır kurumu eklemiş.
0: Aynen öyle. Burası da 16. yüzyılda 2. Bayezid zamanında inşa edilen Bayezid Camii'nin yoksullara ve talebelere hizmet verilen bölümü.
1: Peki burayı kütüphaneye çevirmek kimin aklına gelmiş?
0: Eskiden elbette şahsa ait veya halka açık kütüphaneler varmış. Ancak 2. Abdülhamit döneminde bir merkezi kütüphane oluşturma ihtiyacı doğmuş.
1: Dede, bu vitrindeki kitaplar süs için mi?
0: İlahi çocuk, kütüphanede kahkaha attırdın bana. Hay Allah.
1: Ne bileyim dede, annem de teyzemin Almanya'dan getirdiği süsleri vitrinde saklıyor ya.
0: Bu cam kafesin içinde nadir kitaplar var evlat. Bunlar el yazması ve her biri tek nüsha olan eserler.
1: Yalnızca bir tane mi basmışlar?
0: Bunlar elle yazılmış kitaplar evladım. O nedenle nadir, yani az bulunan eserler. Bu düzeneye gelince, biliyorsun kağıt çok dayanıklı bir malzeme değil. Hava şartlarından ve haşerat vesaireden kötü etkilenir. Bu kafesler kitaba uygun hava şartlarını sağlayan cihazlarla donatılmış.
1: Ve tabii küçük yaramaz canlıların girmesi engellenmiş.
0: Aynen öyle.
1: Aa, tam annemin istediği gibi. Milyon çekmeceli dolap.
0: Güldürme çocuk. Ama hakkım var. Annen düzeni pek sever.
1: Ama bu çekmecelere kitap sığmaz ki.
0: Bu çekmeceler kitaplar için değil evlat. Onların fişleri için.
1: Fiş mi?
0: Burada yaklaşık 1 milyon kitap var. Kütüphaneye gelen bir kişi aradığı kitabı nasıl bulacak? Eski zamanlarda bilgisayarda yok ki bir tuşa basıp bulsun.
1: Evet ya. Nasıl buluyorlardı peki?
0: Aradığın kitabın fişini alfabetik sıralanmış bu çekmecelerden bulup orada yazan bilgiden hareketle yerini öğreniyordun.
1: Vay, çok akıllıca. Yani bu fişler kitapların kimlik kartı gibi bir şeymiş eskiden.
0: Aynen öyle evlat.
1: Acaba çiçek yetiştirmekle ilgili bir kitap var mıdır?
0: Bir bak bakalım.
1: Çiçeklerle ilgili onlarca kitap var burada dede.
0: Olmaz mı? Şimdi okuma salonuna geçeceğiz. Orada dedeyi güldürmek yok. Söz mü?
1: Şu sütunlara baksana dede. Sanki bu koca binayı kitaplar taşıyor.
0: Güzel söyledin evlat. Derhudar ol.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırpın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırpık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet, göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolu bulabilmek için ne yaptı?
1: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
0: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
1: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
0: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
1: Ne gibi şeyler?
0: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
1: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
0: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
1: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu.
2: Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
0: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
1: Evet, önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
0: Peki kırpık ona ne dedi?
1: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
0: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
1: Bakalım yetişebilecekler mi? Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
0: Evet, içeride çok rüzgar var. Ee, Sonra ne oldu?
1: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
0: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendini arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
1: Hayır.
0: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
1: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
0: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
1: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam etti.

0: ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Saplayı hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.

0: Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
1: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
0: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
1: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
2: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
0: Allah Allah.
1: Ne oluyor böyle?
2: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 묻어내 보일래.
1: Çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: Aa, bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma etti sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ah. Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru

0: Ay, kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: Bunu nasıl yaptım bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin. Bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar. Merak etmeyin.
0: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler...

0: cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
1: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
0: Abartma Harun.
1: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
0: Allah razı olsun dostum.
1: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
0: Şey, aslında severim okumayı da.
1: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
0: Yok ya.
1: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
3: Hiçbir şiir. Şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
3: Şiir.
0: Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
1: Hakkı baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
0: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
0: Şey, aslında...
1: Hadi ama ya.
0: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun. Yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana. Şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
2: Maşallah Emin. Ne güzel okudun.
1: Muhteşemdi ya.
0: Allah razı olsun. Mahcup ettiniz beni.
2: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
3: Şiir okuma yarışması mı?
2: Evet çocuklar. Neden şaşırdınız?
0: Tevafuk oldu da.
1: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
2: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
1: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
2: Aynen öyle oldu.
0: Ama...
2: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
1: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
0: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
1: Adamı böyle ikna ederim işte.
2: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
1: Konusu ne Hakkı baba?
2: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
0: Eyvallah Hakkı baba.
2: Hadi sağlıcakla.
0: Of Harun ya. Çok stres yaptım.
1: Hadi ama dostum. Başarırsın sen.
0: İnşallah. Ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
1: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
0: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
1: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
0: Aklıma Fatma abla geliyor.
1: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
0: Yoo.
1: Ya
0: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
1: Kitap işi.
0: Şiir nerede yazılı olur?
1: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
0: Of ya.
1: Şaka yaptım şaka. Gidip bakalım kitaplara. Bulalım güzel bir şiir.
0: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
1: Kötü mü ki bunlar?
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
1: Yine şiir gibi konuştun.
0: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
4: Stres yapacak bir şey yok Emin.

0: Seçeceksin bir tane, okuyacaksın.
1: İstersen yardım edelim.
2: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
0: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.

0: kağıdı ben havada buldum.
1: Ama benim kağıdım.
0: Ne ki bu?
1: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
0: Bakalım neler yazmışsın.
1: Okuma ya.
0: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince.
1: Yeter ya.
0: Hanimiş benim duygusal kardeşim.
1: Çok kötüsün abla.
0: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
2: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
1: Ama anlattım ya hocam. Neler yaptı bana?
2: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
1: Çok kırıldım hocam.
2: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
1: Ah abla ya.
2: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
1: Hiç sanmam hocam.
2: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
1: Tamam hocam.
2: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gag nedir ya? Allah Allah.
3: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
4: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
2: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
4: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
3: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
1: İnşallah kazanırsın Emin.
3: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
2: Acaba şiir kimin şiiri?
4: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
5: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
1: Evet.
4: Harun, senin böyle maharetlerinde mi vardı?
1: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
4: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman, kalemini öyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
0: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
1: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
0: Anladım.
4: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
1: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
4: Hadi gidelim. Elhamdülillah.
5: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
0: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
2: Aslanlarım benim.
1: Aslanlarım?
2: Sen ve Emin işte.
1: Ama yarışmayı Emin kazandı.
3: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
1: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
3: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
4: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
1: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
3: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
1: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
3: Olur dedim.
2: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var, yoksa ben alırım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri.

0: bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
0: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi Allah'a emanet.
0: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
0: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Felsefe Gezisi.
1: İncilerim, herkes geçmişi hatırlatan bir eşya getirdi mi?
2: Evet!
1: Geçmiş zaman, önceden yaşanmış olayların olduğu zamandır. Dün, geçen hafta, geçen yıl ya da çok uzun zaman önce olan her şey geçmiş zamana aittir. Örnek vermek isteyen var mı?
3: Mesela dün! Hep birlikte satranç oynadık.
4: Ha! Bunu hemen unutmaya çalışırsın diye düşünmüştüm.
3: Nedenmiş o?
4: Ben yendim de ondan.
5: Geçen hafta ailemle mangal yaptık. Çok güzel bir gündü.
1: İşte bunlar geçmiş zaman incilerim. Şimdi yanınızda getirdiklerinize bakalım.
6: Ben büyük dedemin tesbihini getirdim. Bu tesbih büyük dedeme aitmiş. Dedemin dedesi de dedeme vermiş.
7: Kafam karıştı.
6: Dedem bu tesbihi özenle korur. Tam 300 yıllıkmış.
3: Ne? 300 yıllık mı?
1: Ailen için çok önemli bir tarihi eser olmuş.
7: İyice kafam karıştı. Tarihi eser ne demek?
1: Bunun için Mercanya Müzesi'ne bilet aldım. Bütün sorularınızın cevaplarını orada bulacağız.
2: Hey!
5: Yolu kapatmışlar.
4: Hey! Kim var orada?
5: Kum!
8: Yavru balıklar, burası kazı alanı. Geçmişe ait bazı kalıntılar varmış. Beni de arkeolog olarak görevlendirdiler.
6: O nedir?
8: Şimdi şöyle anlatabilirim. Arkeolog, çok eski zamanlarda yaşamış canlıların izlerini arayan kişi.

0: işidir. Toprağın altını titizlikle kazarak eski zamanlarda yaşamış olan canlıların eşyalarını, aletlerini ya da kalıntılarını bulurlar. Ah, ah! İşte, işte bir şey buldum. Bu delikli şey. Bence, evet, tabii ki. Bu kahraman bir mercan askerinin koruma başlığı.
1: Bundan bizim evde de var.
0: Nasıl yani? Yoksa sizin dedeleriniz de yüzlerce yıl önce kahraman asker miydi?
1: Olabilir ama daha çok annem bununla makarnanın suyunu süzüyor.
2: Yengeç, bu bulduğun asker başlığı değil. Süzgeç.
0: Ah evet. Hay Allah. Ben de heyecanlanmıştım.
3: Bence burada başka bir şey daha var.
4: Bakayım. Bu kez de tencere olmasın.
0: Hayır, bu çok özel bir şey. Bulduk. Hadi müzeye götürelim. Bulduğumuz resim tableti tam 500 yıl önce yapılmış.
4: 1000 yıl önce yaşayan bir su altı kabilesinin sanat eserini bulduğumuza inanamıyorum.
3: Demek ki eskiden bile deniz canlıları resim yapmayı seviyormuş.
2: Gördünüz mü incilerim? Tarihi kalıntılar geçmiş hakkında bize bilgi verir. Mesela bu resim yapılırken bizim kullandığımız boyalar kullanılmamış.
0: Elbette. Bu tablet renkli mercan tozlarıyla boyanmış.
4: Aa, bu ilk denizaltı arabası mı yoksa? Ne kadar farklı görünüyor. Kırmızı düğme mi? Hayy, bassam mı acaba? Bassam ne olur ki? Düğme görünce dayanamam.
1: Neler oluyor?
0: Kırmızı alarm! Kırmızı alarm!
4: Sadece kırmızı düğmeye bastım.
5: Sorun nedir?
4: Kırmızı düğmeye bastım koşu.
2: Tamam. Sakin olun incilerim. Müzelerdeki eşyalar çok değerlidir ve onlara dokunmamalıyız. Zarar görmemeleri için müzede dikkatli olmalıyız.
5: Böylece tarih korunmuş olur. Bizden sonrakiler de bu eserleri görebilirler.
4: Haklısınız öğretmenim. Çok daha fazla dikkat edeceğim.

0: makas aldı küplere, tabloları, resimlere. Öğrendik hangi aletler kullanılmış geçmişte.
1: Bunlar nereden geldi böyle dedi rehber. Geçmişten söyle, söyle, söyle.

0: Çekirdek, çekirdek toprağı.
1: Geç kaldım, geç kaldım. Aa, kahvaltı yapmadım. Neyse, benim adım Güçlü. Kahvaltı yapmasam da olur. Dayanıklıyım ben.
2: Bugün deniz yine çok ılık. İyi ki gezintiye çıktık öğretmenim. Açık denizde yüzerek keşif yapmaya bayılıyorum.
3: Mesela Güçlü ile ben geçen gezinirken çok renkli bir deniz kabuğu bulduk. Değil mi Güçlü?
1: Öğretmenim, biraz dinlenebilir miyiz?
4: Hayırdır Güçlü? Sen bu kadar erken yorulmazdın.
1: Yo yo, yorulmadım. Belki siz yorulmuşsunuzdur diye düşündüm de.
5: Peki madem. Şu ileride bostan var. Orada dinlenebiliriz incilerim.
3: Bostan nedir öğretmenim?
5: Yani karpuz tarlası.
0: Hey!
2: Aa, oradaki yengeç değil mi?
5: Evet, ta kendisi. Kolay gelsin yengeç.
6: Oo, kimleri görüyorum. Allah razı olsun öğretmen hanım. Oh, nasıl da terledim.
3: Bu karpuzların hepsi senin mi yengeç?
6: Burası benim tarlam. Şu mübarek meyveye şaşar dururum. Baksanıza, yerde incecik dalların üstünde yetişiyor. Koskocaman meyve bu incecik dallarda yetişirken şu koskoca ağaçta minicik cevizler yetişiyor. Ay, kafama ceviz düştü.
3: Çok şükür ki karpuz ağaçta yetişmiyor. Yoksa kafana ceviz yerine karpuz düşebilirdi yengeç.
6: Aman Allah korusun. İyi ki, iyi ki.

0: Ben buna benzer bir hikayeyi ninemden de dinlemiştim.
1: Evet, bu bir Nasrettin Hoca fıkrası.
0: O da kim?
1: Nasrettin Hoca çok eski zamanlarda yaşamış, bilgili, sevimli ve çok zeki bir adamdır. İnsanlara mizahla, yani güldürerek ve güldürürken de düşündürerek doğruyu göstermeyi severmiş. Onun anlattığı fıkralar hala anlatılır ve dinleyen herkesi hem güldürür hem de düşündürürmüş.
0: Doğru, hatırladım.
2: Ben de resmen Nasrettin Hoca fıkrasını biraz önce yaşadım.
3: Karpuzlar çok güzel görünüyor.
2: Nasıl da unuttum. Sizlere karpuzlarımdan ikram etmek isterim. Oldukça büyük ve ağırlar. Ah, belim. Bu arada belimi incitmişim geçen.
0: Geçmiş olsun yengeç. Ben hemen bir karpuz getiririm. Güçlüyüm ben. Ah, taşıyamıyorum. Kendimi çok halsiz hissediyorum.
1: Güçlü, bugün sende bir şey var. Hasta mısın yoksa?
0: Hayır öğretmenim, sadece kahvaltı yapmadım.
3: Şimdi anlaşıldı. Pilin bitmiş o zaman.
0: Pilin mi? Ben pille çalışmıyorum ki.
2: Şu kıpır, Nasrettin Hoca gibi esprili. Yani güçlü, kahvaltı bizlere enerji verir. Böylece hemen yorulmayız. Sen de yapmadığın için enerjin azalmış demek istiyor.
1: Karpuz sana enerji verir. Bir dilim yesene güçlü.
0: Oh, çok iyi geldi.
2: Aa, karpuz çekirdeklerini atmayın. Şu kutuya koyun. Onları bir daha ekeceğim.
3: Nasıl yani?
1: Meyvelerin çekirdekleri aynı zamanda onların tohumlarıdır. Yengeç onları yeniden tarlaya ekiyor ve yeni karpuzlar yetiştiriyor.
0: Bu harika.
2: Hatta gezintiye çıkarken yanıma bazen çeşitli ağaç tohumları alırım. Etrafımda gördüğüm toprak alanlara koyarım. Böylece onlar da ağaç olur.
1: Aa, ne güzel bir davranış.
4: Biz de yapalım öğretmenim, biz de.
1: Hadi o zaman, çekirdekli meyveleri bulun.
4: Hey!
0: Muz, çekirdekli değil. Burada meyve yok ki. Aa, işte bu. Zeytin çekirdeği.
3: Hadi kıpır, bu kadar elma çekirdeği yeter.
5: Ama çok lezzetli.
3: Ben gidiyorum.
5: Dur,
3: bekle. Ne aceleci bir kardeşsin sen.
6: Ne götürsem ki acaba?
7: Bir sorun mu var yavru balık? Biliyorsun polis kajuğu.
6: Bütün sorunları çözer. Tabii, evet. Şeftali çekirdekli.
7: Anlamadım ama al bakalım şeftali.
6: Teşekkürler.
7: Bu sefer nasıl çözdüğümü anlamadım.
1: Güçlü, eski enerjine kavuşmuşsun.
0: Evet öğretmenim. Kahvaltıların vazgeçilmezi zeytin yedim. Ve işte tohumları, yani çekirdeklerini getirdim.
8: Ben de tıpkı bana benzeyen bir meyve var. Ekşi ekşi.
5: Erik mi?
8: Erik mi? Erik yeşil olur akıllım. Ben limon çekirdeği getirdim.
3: Elma çekirdeklerini de biz getirdik.
5: Elmalar da benim midemde tabii. Hiçbir şey israf etmedik.
1: Aferin incilerim. Bu meyve çekirdekleri sayesinde yeni ağaçlar yeşerecek. Hadi o zaman gezinirken tohumlarımızı da dağıtalım.
6: Karpuzun içinde siyah boncuklar içinde saklı tohumlar.
3: Topraklı

isterim. Çekirdekleri ağaç olun zeytinlerimin. Limon gibi sapsarı rengim. Ekşi değil tatlı biriyim. Ama limon çekirdeklerim ağaç olacak benim.

0: ile Bera.
1: Sürpriz hediye. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerini ziyarete gidiyorlardı. Orada 3 gün kalacaklardı. Bunun için çok sevinçliydiler. Yemyeşil ovalardan geçtiler. Rengarenk ağaçlar ve çiçekler gördüler. Yol kenarında sevimli bir eşek onlara bakıp gülümsedi. Bera, neşe içinde otlayan keçiler gördü. Köy hayatı çok güzel diye iç geçirdiler. Çiftliğe vardıklarında dedeleri onları kapıda karşıladı. Uzun zamandır görüşmemiş, birbirlerini çok özlemişlerdi. Sarılıp kucaklaştılar. Ve hep beraber eve doğru yürüdüler. Yolda dedeleri, "Size bir sürprizim var çocuklar ama yarın göstereceğim," dedi.

0: Ayla ve Bera merak etti. Acaba neydi bu sürpriz? İçeri girdiklerinde bir çift özlem dolu göz ve bildikleri o güzel koku karşıladı Ayla ile Bera'yı. Babaanneleri mis gibi güveçte kuru fasulye yapmıştı onlara çünkü. Önce hasretle kucaklaştılar. Birbirlerini ne kadar özlediklerini söyleyip hasret giderdiler. "Ah kuzucuğum, ne kadar da büyümüşsün, maşallah," dedi babaannesi Bera'ya. Ayla hemen araya girip, "Ben de büyümüş müyüm?" diye sordu.
1: "Tabii," dedi babaannesi. "Tam bir abla olmuş benim güzel kızım."

0: Annelerinin de yardımıyla sofra kurulurken Ayla ile Bera ellerini yıkadılar ve bütün aile sofranın başında buluştu. Ayla o kadar özlemişti ki babaannesinin kuru fasulyesini, tam iki tabak yedi. Yemekleri bitince Allah'a bu güzel nimetleri onlara verdiği için şükrettiler. Ve sonra gece oldu, uyku vakti geldi. Babaanneleri onlara camın kenarında çok güzel iki tane yer yatağı hazırlamış, tam ortalarına da bir sürahi su ve iki bardak koymuştu. Gece susarlarsa kalkıp içebilirlerdi. Gökyüzü ışıltılar saçıyordu.
1: "Ne kadar da çok yıldız var," dedi Ayla. "Bizim evden hiç bu kadar görünmüyorlar."
0: Çünkü köyde yaşadıkları yere göre çok daha az ışık vardı. Evler, binalar, trafik lambaları, elektrik direkleri. Upuzak yıldızlardan gelen cılız ışıkların önüne geçecek hiçbir şey yoktu neredeyse. O yüzden çok fazla şey görebiliyordu yukarıda Ayla. Yattıkları yerden parlak ayı seyrederek derin bir uykuya daldılar. Sabah oldu, horozlar öttü, güneş karşıdaki dağların ardından kendini gösterdi.

erkenden uyandılar ve kahvaltı hazırlanana kadar bahçeye çıktılar. Yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar.

0: Birden duydukları sesle durdular. Hemen yanlarındaki uzun ağaca bakınca yavru bir kedinin dalın üzerinde miyavladığını gördüler. Belli ki kedicik ağaçtan inemiyordu. Ayla ve Bera bu duruma çok üzüldü. Minik dostlarına yardım etmek istediler ama dal çok yüksekteydi. Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: Bir taburemiz olsa üzerine çıkıp kediye yetişebiliriz, dedi.
0: Hey, bu bir tabure. Bera hemen taburenin üzerine çıktı ve zıplamaya başladı.

0: Ama hayır, olmuyordu. Bu şekilde kediye yetişmesi mümkün değildi. Ne yapacaklarını düşünürken bu sefer de Ayla'nın aklına bir fikir geldi.
1: Dedemizin süt sağdığı gibi bir kova ve ona bağlayabileceğimiz uzun ipimiz olsa belki de kediyi indirmeyi başarabiliriz, dedi Bera'ya.
0: Hemen denemeye koyuldular sonra. Bera ipi kovanın ucuna bağladı. Tüm gücüyle çevirdi, çevirdi ve fırlattı. Hop! Kova ağacın dalına dolandı. Kedicik şaşkınlıkla olanları izliyordu. Korkmuştu. Sonra yavaş yavaş kovaya doğru süzüldü, içine girdi. Ayla'nın fikri işe yaramış gibi görünüyordu. Kovayı dikkatlice aşağı indirdiler. Başarmışlardı. Sevinçle birbirlerine sarılıp yeni arkadaşlarıyla oyun oynamaya koyuldular. Tam bu sırada dedeleri yanına geldi. Onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Gözlerini açtıklarında büyük ağacın dalında harika bir salıncak gördüler. Dedelerinin dün bahsettiği sürpriz buydu demek ki. Bera çok sevindi. Ayla ise biraz düşünceliydi. Çünkü sallanmasını bilmiyordu. Bera bu konuda tecrübeliydi. Daha önce onlarca kez binmişti. Hemen kardeşine göstermek için salıncağa oturdu ve bir ileri, bir geri derken hızlanmaya başladı. Ayla dikkatle izliyordu.
2: Bak, dedi Bera. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Gövdemi geri atıp hızlanıyorum. Dönerken de tam tersi, dedi.
0: Ayaklarını toplayıp küçülüyordu. Ayla anladı.
1: Demek bu şekilde hızlanılıyor salıncakta, diye düşündü.
0: Birkaç dakika sonra sıra ona geldi. Biraz heyecanlıydı. Kardeşinden gördüğü gibi ipleri sıkıca tuttu ve sallanmaya başladı. Ayaklarını ileri giderken uzat, geriye giderken çek. Böyle tekrarlıyordu içinden. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. İleri giderken uzat, geri gelirken çek. Başarmıştı. Artık sallanabiliyordu o da. Günün kalan kısmını yeni oyuncaklarının başında geçirdi Ayla ve Bera. Hatta sallanmaktan biraz yorulmuşlardı bile. Ay tepede yükseldiğinde yine dedelerinin evinde yer yatağının başındaydılar. Sevimli küçük kediciyi, dedelerinin hediyesi olan yeni salıncaklarını uzun uzun konuştuktan sonra geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Çok korkmuştu minik kedi. Merakla açıldı gözleri. Hemen koştuk yardıma, vardık ağacın altına. Kovaya ipi bağladık, kediyi kolayca kurtardık. Kalplerimiz huzurla doldu, hediyemiz bir salıncak oldu. Güzel güzel günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar salıncaklarını düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Merak etme Tilki. Kuru ya aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Atebimin setresi uzun, eteği... Dikkat etsene azizim, omuzum çıkacaktı.
1: Çıktı mı?
0: Ne çıktı mı?
1: Omzun.
0: Yo.
1: O zaman ne konuşuyorsun be?
0: Değil mi ama? Benimki de laf.
1: Buyur Tuzsuz abi.
2: Önüne baksana. Az kalsın omuzuma çarpacaktın.
1: Haklısın Tuzsuz abi. Özür dilerim.
2: Neyse. Eyvallah. Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam. Pehlivana bak hele. Bizde dayılık Tuzsuz'a eyvallah. Önüne bak be. Pardon keçi bey.

0: Of of. Herkes bana kaba davranıyor. Ama tuzsuza bir şey diyen yok. Aha! Balık! Sonunda güzel bir şey oldu. Dursun efendi.
1: He.
0: Bana bir balık.
1: He.
0: Yok yok, iki olsun.
1: He.
0: Hatta üç olsun, üç.
1: He.
0: Dört mü alsam ya? Bir daha nerede bulacağım?
1: He.
0: Tamam, bir olsun.
1: He.
0: Tuzsuz olsa böyle davranmazdın ama.
1: He. Tuzsuz mu? Nerede?
0: Tuzsuzun adı bile yetti. Vay arkadaş, bu adamı böyle saygı duyulur yapan ne ola ki? Hmm, tamam, görürsünüz siz.
2: Ay hak.
3: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Haydi gözüm, geciktik.
3: Nereye geciktik?
2: Canım, kunduru alacaktık ya.
3: Dondurma mı? Ne dondurması? Bu havada dondurma mı yenir?
2: Yahu ne dondurması? Kundura, kundura.
3: Burdura mı? Ta Burdura niye gidiyoruz Hacı Cavcav?
2: Of senin. Ben anlatacağım sana.
3: Geliyorum ama Burdura gitmem. Haberin olsun.
2: Tamam yahu, gel.
3: Kabahat sende Hacivat. Bilirsin duymadığımı. Neden ayakkabı dururken kundura dersin?
2: Her neyse. Anlaştığımıza göre gidelim bir an önce de alalım ayakkabıyı.
3: Bebe Ruhi de gelseydi ya.
2: Neden?
3: Pek sever dondurmayı.
2: Yahu dondurma nereden çıktı?
3: Dondurma alacağız dedin ya.
2: Sabır ya Rab, sabır.
0: Hiç.
3: Bu kim?
2: Bilmem. Tuzsuza benziyor.
3: Sadece benziyor ama.
2: Belki sesi kısılmıştır.
3: Belki de.
0: Hiç.
2: Ne oluyor be?
3: Ses tuzsuz, görüntü çelebi.
2: Aynen öyle. Ama neden?
0: Ne bakıyorsunuz be? Hiç mi kabadayı görmediniz?
3: Gördük.
2: Ama ne yalan söyleyeyim, böylesini görmedik.
0: Nasıl yani?
2: Yakışıklısını.
0: Ha, tamam o zaman. Aman diyeyim, başka bir imada bulunma da.
3: Ne olmuş buna ya?
2: Bilmem. Bir acayip.
1: He.
0: Hey! Hı, ne demek Dursun efendi? Dilini mi yuttun?
1: Buyur Çelebi efendi.
0: Ha şöyle. Bana oradan bir. Yok yok, iki. Hatta üç. Ya da dört.
1: Tabi.
0: Ya da vazgeçtim. Yarım balık ver bana.
1: Yarım mı?
0: Hiç.
1: Yarım. Tabii ki. Harika bir tercih. Yarım balıktan daha iyi ne olabilir ki? Buyur abi. Yarımı senden, yarımı benden hediye.
0: Dursun.
1: Buyur abi.
0: Dursun.
1: İçine tuzsuz deli beygir girmiş sanki.
0: Heyt! Heyt! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı yerim.
3: Şekersiz mi?
2: Deli mi?
3: Çelebi mi? Gerçi adı Çelebi, evet.
2: Neyse, bu işte bir gariplik var. Kendini Tuzsuz Deli Bekir gibi bir kabadayı sanıyor.
3: Neden ki?
2: Ya bizim Çelebi hafızasını kaybetti?
3: Ya da hafızası Çelebi'yi kaybetti. Bir türlü bulamıyorlar birbirlerini. Ne var ya? Ne dedim?
2: Ya da Çelebi kafayı yedi.
3: Hay aklında 100 yaşa.
2: 1000 değil mi o canım?
3: 1000 yıl uzun. Sıkılır insan. 100 iyidir.
2: Aşk olsun. Benden de sıkılırsın öyle mi?
3: Yok ya. Senden sıkılır mıyım hiç? Bir dakika. Çelebi'yi ne yapacağız?
2: Doğru. Bir çaresini bulmak lazım. Kime danışsak?
3: Çelebi'ye danışalım. Doğru ya. Tuzsuza söyleyelim o zaman.
2: Bak işte bu iyi fikir.
3: Benden kötü fikir çıktığını gördün mü? Tamam ya. Gidelim hadi. Kafa atıyor Hacivat. Kaç.
2: Amanın.
4: Hmm. Çelebi'ye üzüldüm. Ama beni taklit etmesi de hoşuma gitmedi.
3: Edememiş zaten. Şekersiz nedir yahu?
2: Neyse, çok da gülmeyelim. Ne demişler? Çok gülersen gelir başına. Bakmazlar sonra gözünün yaşına.
3: Doğru.
4: Demek şekersiz deli Çelebi.

0: Ben olayı çözdüm efendiler. Şimdi size bir iyilik yapıp derdinizin dermanını söyleyeceğim.
1: Buyur tüccar efendi.
0: Tabii 3 akçe karşılığında. Öyle bedava olmaz. Kızma canım, 1 akçe olsun.
2: İyi ya, kaptık indirimi. Ne var ya, adam bize iyilik yaptı. Yapacağı iyiliği 1 akçeye. Bir dakika ya, iyilik parayla yapılır mı? Ver şu paramı.
0: Tamam yahu, kızmayın. Bu seferlik benden olsun.
1: Uzatma. Ben seni bir uzatırım. 40 akçe de versen eski haline getiremezler seni.
0: Tamam. Söylüyorum. Bu Çelebi Efendi var ya. Çok naif, çok nezaketli, çok kırılgan, çok da kibar biri.
2: Yahu bildiğimiz şeyleri söylemesene.
0: Sabır Karagöz'üm, sabır. Ne diyordum? Evet, Çelebi Efendi insanları kırmamak için gayret gösterirken insanlar onun kalbini hep kırıyorlar.
3: Evet, hiç bu açıdan düşünmedim.
2: Doğru ya o.
0: İnsanoğlu yumuşak huylu birini gördüğü vakit sözünü esirgemez. Kırıverir kalbini. Çelebi Efendi de bu halde. Sürekli şahit oluyorum.
1: Şimdi üzüldüm adama.
3: Tüccar Efendi haklı.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: En kolayı o. Bende bir ilaç var.
4: Tüccar Efendi!
0: Tamam. Bu seferlik ilaçsız halledelim.
2: Ne yapacağız?
0: Herkese yaptıkları yanlışı anlatıp Çelebi'ye kibar davranmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Yani söyleyeceğiz.
3: Öyleyse ben çarşıda gezerlere söyleyeyim.
1: Ben de mahalleliye söyleyeyim.
0: Ben de esnafları dolaşayım.
2: Ya ben?
3: En kolayı seninki Karagöz.
2: Neymiş?
3: Keçi ve beygire söyle. Onlar da az çektirmedi Çelebi'ye.
2: Yoo, yemez arkadaş. Siz keçiyle beygire söyleyin. Ben geri kalan herkesi hallederim.
1: Hadi Karagöz hadi. Mızıkçılık yapma. İş paylaşımını yaptık bir kere.
2: Of ya.
5: Hey! Benim adım Şekersiz Deli Çelebi. Ben adamı...
6: Selamun aleyküm Çelebi Efendi.
5: Aleyküm selam azizim. Yani...
7: Eyvallah.
6: Bugün taze balık geldi. Seversin balığı. Hediye edeyim dedim.
7: Ha şöyle, korkacaksın benden.
6: Ya neden korkayım? Sevdiğimden getirdim.
7: Sevdiğinden mi? Gerçekten mi?
6: Gerçek tabii. Sen mahallemizin en kibar, düzgün insanlarından birisin. Haydi afiyet olsun.
5: Hey! Eğer yine omuz vuracak olursan pişman ederim pehlivan efendi.
8: Yok yahu. Geçen gün sana kaba davrandığım için özür dilemeye geldim. Bütün gün seni arıyordum.
5: Beni mi? Özür dilemek için mi sadece?
8: Neden öyle söylüyorsun? Özür dilemekten daha güzel ne var? Sen öğrettin bunu bana.
5: Konuştuğumuzu hatırlıyorum, evet.
8: Neyse, hakkını helal et Çelebi Efendi.
5: Helal olsun. Aman! Kafa atmayacak mısın? Seninle de barıştık demek. Yahu hayat ne güzel be azizim. İnsanlar özlerinde ne iyiler. Hadi gel, sana taze ot toplayalım. Biraz da meyve toplayıp arkadaşlarıma ikram ederim. Ne dersin?
2: Çelebi'yi böyle görmek ne güzel.
3: Kesinlikle gözüm. İnsan dediğin Çelebi gibi olmalı. Gönül kırmayan, saygılı.
1: Oh be, sonunda namım da kurtuldu.
2: Yahu senin namın hiç tehlikeye girmemişti ki.
3: Tabii ya, aklıma geldikçe gülüyorum. Şekersiz Deli Çelebi.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımı

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
4: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
7: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
8: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
8: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
8: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
8: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
8: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
9: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
4: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamünaleyküm Hamide teyze.
0: Aleykümselam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
10: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
10: Şu tarafa.
11: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
11: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
10: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
4: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.

0: Hı?
1: Ha? Hı?
2: O Hami değil mi o?
1: O galiba.
3: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
1: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
2: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
4: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
1: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
2: Sana bir şey oldu sandık.
5: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
6: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
7: Efendim teyzeciğim.
6: Gelsene buraya.
7: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
6: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
7: Aa, siz de mi duydunuz?
6: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın, çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba, bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın!
2: Hadi bakalım, kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
0: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
4: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
4: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
4: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
4: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop! Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin.

0: aman yani uzaylı zeytin var.
1: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
2: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
2: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
0: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
2: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
3: Olur.
1: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler neredeydi?
1: Çekmecede olması lazım.
0: Buldum. Diğeri nerede acaba? Yatağın altında olabilir mi? Buldum.
1: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım. Dur.
0: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
1: Nereden başlayayım aramaya?
0: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
1: Vay, çok akıllı ablamsın.
0: Sağ ol kardeşim, sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
1: Evet. Sıfır bir, ne oluyor burada?
0: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
2: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
0: Neden?
3: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
2: Zeytin çoktan bulundu.
1: Ne? Kim bulmuş?
3: O kahraman benim.
0: Uzaylılar nerede peki?
3: Sadece zeytinmiş çocuklar.
1: Neredeymiş?
3: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
1: Sadece zeytin miymiş?
3: Evet.
2: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
1: Ama biz o kadar baktık.
3: İyi saklanmıştı.
0: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: Yaşasın.
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
1: 5 tane.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
2: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
3: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
0: 3 tane.
3: 1, 2, 3.
0: Ya baba.
2: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
3: Çilli tavuk yumurtladı.

0: Olur babacığım, sever tabii.
1: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil. Ha?
0: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
1: Annem kaybetti baba.
0: Ah ah ne güzel.
1: Ben de sulayacağım. Hortumla değil.
0: Ha?
1: Ha? Ha? Eller yukarı. Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
0: Neyse ki boşmuş.
1: Ne yapacaksın baba?
0: Tamir edelim de yerine asalım.
1: Yine düşerse?
0: Yine asarız.
1: Neden baba?
0: Hayvanlara karşı merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
1: Güzel bir davranış.
0: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
1: Bırakmayız.
0: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
1: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne babanla tamir ediyoruz.
2: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
0: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
2: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
2: Halı mı?
1: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
2: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
0: Bir çivi daha.
1: Bitince çatısını ben boyayacağım.
3: Ben de duvarlarını boyarım.
1: Hadi boyaları almaya gidelim.
3: Tamam.
0: Ama hasta... Buraya mı?
1: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
0: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
1: Tamam, oldu bu sefer.
3: Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
0: Tamam.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Halam.
0: Hoş geldin abla.
4: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
1: Allah'a şükür bitti abla ama çok uğraştık.
0: Çok uğraştık.
4: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.

0: Bu işler benden sorulur ablam.
1: Bilmem. Çok marifetlisindir.
0: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu? Hala unutmuyorsun.
2: Ablalar unutmaz. Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
0: Harika olur derim.
3: Kuru dolma ne?
0: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
3: Dolma kısmını alkışladım baba.
1: Çok mantıklı. Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esası alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonada yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleyküm selam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen. Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
0: Baba!
1: Kaçın! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da...

Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık. Kardeşime merhaba de.

0: buldum. Nasıl?
1: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
0: Oynatacağım. Ay, oynatacağım.

0: varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
1: Abi!
0: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
1: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
3: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı? Bilemiyorum.
3: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
1: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
4: Ayı mı?
1: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
4: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
4: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
1: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
0: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
1: Bestami abi, Bestami abi.
0: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi, Belkıs, ormanda piknik yapıyorduk, birden kayboldu.
0: Ne? Kayıp mı oldu?

0: Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.
1: Bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli.
2: Peki ne yapacağız?
1: Bence babama bir soralım. Ne dersin?
2: Evet, iyi fikir. Hı? Ama... Hocam ne yapıyorsun sen?
3: Belkıs nerede?
2: Belkıs! Kardeşim!
4: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
2: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
4: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
2: Hı?
4: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
2: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
4: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
2: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.

0: Ayıcık! Bak! Sana ne getirdim? Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: Dans, dans, dans, dans.
1: Yavaş,
2: yavaş, yavaş.
3: Özdeş. Gel.

0: 7.
1: Ya, ben.
2: Şans.
0: 8.
1: Ben.

Ha ha ha ha!

0: Fred.
1: Dan.
2: Yeah!

0: calma. Calmaza.
1: آفرین بیا.
2: آفرین.
0: آفرین.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: İşte o gün üçümüzü ayırdılar. Neyse ki peyniri bulabildim. Keşke Süslü de yanımızda olsaydı.
1: Arayalım o zaman.
2: Tabii ya. Hem Sarp da yok artık. Tüm şehri arayabiliriz.
3: Patron.
4: Yine ne var?
3: Kediler ot yer mi?
4: Hayır tabii ki.
3: Biz niye yiyoruz?
4: Çünkü çok açız. Çünkü senin yüzünden buraya düştük.
5: Sarp'cığım biliyor musun? Sensiz bu şehir çok güzel. Cesur'cum hepimize çok iyi bakıyor.
6: Lahmacun ister misiniz?
3: Evet lütfen.
6: Unutmuşum. Sizin bu köprüden geçmeniz yasaktı değil mi? Gelip de alamazsınız ki.
5: Hadi bakalım geri dönün. Bizden çaldığınız lahmacunlara sayın.

0: Ay, ayaklarıma kara sular indi. Nerede bu süslü? Onun yüzünden güzelim kilolarımı kaybedeceğim.
1: Süslü! Başka bir yere bakalım.
2: Adam da kediye demiş ki, benim de patilerim olsa ben de yapardım. Neyse arkadaşlar, bu kadar lak lak yeter. Hadi bakalım, süslüyü aramaya devam.
0: Dostum, bir haftadır arıyoruz.
2: Bir haftada caminin önünden çıkamadın ki.
3: Bakmadığımız yer kalmadı.
4: Belki de başka bir şehre götürmüşlerdir.
1: Belki de.
5: Şuna bak, tam süslüye göre. Burada olsa kesin bu kuaförden çıkmazdı.
1: Tabii ya.
2: Hayda, macera başlıyor.
1: Neden daha önce düşünemedim bunu?
5: Neyi?
1: Süslü sokaklarda yaşayamaz ki. Kesin ev kedisi olmuştur. O yüzden bulamadık onu.
2: Dostum kusura bakmayın. Ben süslüyü bulmak için insanların evlerine giremem. Ay çok pisler. İnanabiliyor musunuz? Tuvaletlerini kuma değil evlerinin içine yapıyorlar.
1: Evleri aramayacağız.
3: Nasıl bulacağız peki?
1: Gidip kuaförün önünde bekleyeceğiz. Süslü kesin bu kuaföre gelir.
5: Yaşasın.
0: Arkadaşlar.
3: Ne oldu? Çok yoruldum, maceraya atılamam mı diyeceksin?
0: Hayır, acele etmek lazım diyecektim.
2: Sen acele mi edelim diyorsun?
0: Ben değil, siz.
1: Niye?
0: Kuaför gidiyor da ondan.
1: Eyvah! Koşun arkasından.
0: Bana da haber verin.
2: Ben bittim. Artık koşamayacağım.
5: Ben de çok yoruldum.
1: Dayanın. Yetişmek zorundayız.
6: Koşu var da niye haber vermiyorsunuz?
1: Bıyıklı. Şu arabaya yetiş.
6: O iş bende.
3: Bu mu?
1: Hayır.
2: Bu?
1: Hayır.
2: Yine mi koşuyor?
1: Hayır. Bu sefer Sultan halleder.
4: Çok büyük bir konak.
5: Hadi hemen gidelim.
4: Duvarları çok yüksek. Bir sürü de insan var etrafta. İçeri giremezsiniz.
1: Biz içeri giremezsek onların bizi almasını sağlarız.
2: Şunun bilmece gibi lafları da hiç bitmiyor. Düzgünce anlatsa olmuyor sanki. İlla sorduracak.
0: Nasıl?
1: Bakın şöyle.

0: 응? 어디 김새 욕. 스스.
1: 스스.
2: 페인이 베이키.
0: 보라도 비니 모두 마트지 술사 해빔 코이도.
2: 부다 하이미스. 나서 보더는 베니.
0: 우선 이키아에 소라 안나트르. 하디 기데림 헤만.
2: 네리에.
0: 에비미즈에 çok güzel bir caminin avlusunda yaşıyoruz. Çok iyi bir sahibimiz var. Bir sürü de arkadaşımız.
3: Teri, Tosun, Minik, Kete, Sele, Sultan, Azime, Bıyıklı.
0: Tanısan hepsini çok seversin.
2: Cesur, Peynir, biraz sakin olun. Etrafınıza bir bakın. Buradan daha güzel bir yer bulabilir miyiz? Sizin de burada kalmanızı istiyorum. Bir daha asla ayrılmayalım. Sahibim çok iyi bir insan. Sizi de alır, merak etmeyin.
4: Niye bu kadar uzun sürdü?
5: Kesin lahmacuna daldılar, bizi unuttular.
6: Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı.
7: Uzaylılar kaçırmış olmasın. Endişelenmeye başladım ben.
4: Belki de konağın sahibi yakalanmıştır.
8: Ben bir kontrol edeyim.
3: Ne dersin Cesur? Bu da fena bir fikir değil.
0: Ama dostlarımı çok özlerim.
2: Beni özlemez misin? Ben sizi çok özledim. Artık ayrılmak istemiyorum.
3: Süslü haklı Cesur. Biz bir aileyiz. Ayrı kalmak olmaz.
0: Ama...
2: Bak, benim sade bir hayattan mutlu olamayacağımı biliyorsun. Ama burada hepimiz çok mutlu olabiliriz.
9: Gördün mü? Ne kadar eğlenceli.
2: Uzan şuraya. Bu efsane ama.
8: Hadi arkadaşlar, evimize dönelim.
4: Cesur ne olacak?
8: Cesur seçimini yapmış. Artık yeni evi burası.
4: Onu bir daha göremeyecek miyiz?
8: Bilmiyorum.

0: Hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok özgürüm. Uyumak için enerji.

0: çok kaçırıyorum.
1: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.

0: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
1: İşte oynarız. Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
3: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
1: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
5: Biraz daha sağ kaşı.
0: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
1: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
3: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
0: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
5: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
2: İstop! Renk turuncu.
1: Turuncu nerede?
3: Üzerinde Can, üzerinde.
1: Ha, elim sende. Aa, ya hayır.
3: Elim sende.
2: Yakaladım seni.
1: Iskaladın.
2: Turuncu, buldum. Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
0: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alır.
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
0: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
0: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
5: Bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
0: Top geliyor.
5: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
2: İşte top burada.
1: Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya. Koca kazan ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martaval.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Hadi.
1: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
0: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
0: Tilki?
1: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
0: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
0: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
0: Efendim?
2: Burası karanlık.
0: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordu?
1: En azından mum.
0: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
1: Hı? Niçin haber verdin?
0: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
1: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne artaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
0: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.

0: Hayır, gitmeyeceksin.
1: Ay, gidemedim tilki. Tebrikler.
2: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
3: Oh be! Uçuş nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Heh, mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
2: Evet sevgili dostlar, garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
1: Evet, oldukça garip.
2: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
1: Oyun oynuyorlar.
2: Kurye.
1: Efendim?
2: Oyun falan oynamıyorlar.
1: Ne biliyorsun?
2: Neyse. Resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir belki de...
1: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
2: Kurye. Ne müziği ne seti. Milattan önce diyorum.
1: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
3: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
1: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
2: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
3: Bu sefer ben de korktum.
4: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
1: Kaçalım tilki.
4: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
1: Merak etme, bir tane daha var.
4: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
1: Tamam tamam,

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse,
0: bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba. O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar. Bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sobe.
0: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de beni bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
3: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
1: Dayı mı? Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurta ile şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar.
1: Hmm.
0: Şeker de burada. Hadi çırpalım.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın şefim.
0: Bu süt. Bu da yağ.
1: Evet.
0: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
1: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
0: Hemen. Un. Kakao. Vanilya. Ve kabartma tozu. İşte oldu.
1: Son kez iyice çırpıyoruz.
0: Hadi bakalım. Ortalık iyice karışıyor. Evet. Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü keke sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu. Sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır. Unutma.
0: Kimseye söylemem. Merak etme anne.

0: yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek.
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
0: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
1: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
0: Neden?
1: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
0: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
1: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
0: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
1: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
0: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
1: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
0: Vay! Suyla pişecek.
1: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
0: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
1: Harika görünüyorlar.
0: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne?
3: Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
3: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin. O bulsun.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
3: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii, binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı, karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan...

0: içtim. Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
0: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
2: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
2: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
0: Çok merak ettim.

0: Yok böyle bir şey. Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir maketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımızda kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
1: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.
3: Biz kazandık.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah! Nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile Bodrum.

0: Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
1: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
2: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
3: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de Çofi'yi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
5: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
5: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi Çufi'yi geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık.
3: Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
1: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
2: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
5: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
1: Belki akü de takarız.
2: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
3: Çufi'yi parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
2: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
1: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
2: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
5: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
3: Oyuncak yapmayı göstereceğiz. Hadi o zaman hurdalı.

Allah Allah! Müştebe abi nerede acaba?

0: Bunu daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müşteba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müşteba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müşteba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdi...

Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?

0: Selamünaleyküm Makbule teyze.
1: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağına karar kıldık.
1: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
0: Baksana yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
0: Hayırlı günler Makbule teyze.
1: Sana da hayırlı günler Barış'cığım. Eline sağlık. Maşallah pek güzel olmuş oyuncağın.
0: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
1: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji Çufiye, ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm, burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

Kara, keçe. Neden bu kadar erken geldiniz? Peygamberler tarihi kitabını okumayacak mıydınız siz? Yoksa bitirdiniz mi? Hay maşallah! Bu ne hız böyle? Tebrik ederim. Biliyorsunuz çocuklar, peygamberler insanlık için en önemli rehberlerdir. Onlar bize iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı öğretip rehber oldular. Hepsini tanımalıyız. Özellikle de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını mutlaka okumalıyız. Çünkü insan tanıdıkça daha çok sever. O zaman sıra geldi kapışmaya. Hazır mısınız? Ben de hazırım. Öyleyse siz çizin, ben bileyim. Her zamanki gibi. Kiminle başlayalım? Kimi seçsem, Kara. Üzülme sakın keçem. Birazdan seninle devam edeceğim. Nasıl kafiye ama? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Ama net bir ipucu değil ki bu Kara. Bakalım kim çıkacak? Buldum. Yunus peygamber. Allah Allah. Deniz var. Denizde bir gemi var. Tabii ya. Hazreti Nuh. Bildim değil mi? Yaptığı gemiyle tufandan insanları ve hayvanları kurtarmıştı. Hazreti Nuh'un gemisini hatırlattığın için teşekkürler Kara. Şimdi bakalım hangi peygamberi hatırlayacağız. Hazırsan başlayalım mı keçe? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir küp. Ne? Bu kadar mı? Bilmem lazımdı ha? Hay Allah, hatırlayamadım. Kâbe. Nasıl anlayamadım? Tabii ki Kâbe'yi eski temelleri üzerinden bugünkü haliyle yeniden inşa eden Hazreti İbrahim'dir. 2'de 2. Kara, var mısın bir çizim daha yapmaya? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz. Bir ipucu daha gelirse kesin çözerim. Yine mi deniz? Buldum. Allah'a inanan iyi insanları kötülerin elinden Allah'ın izniyle kurtarmak için asasıyla denizi ikiye bölüp yol açan Hazreti Musa. Sağ olun, sağ olun. İki defa üst üste denizi görünce bir an şaşırmadım değil. Ama olsun, sonunda buldum. Hiç zaman kaybetmeden devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ama çocuklar bir

dış ses bu kadar da denizle sınanmaz ki. Bir ipucu daha gelsin bakalım. Evet, Hazreti Yunus. Bildin mi? Yunus peygamber bir mucize olarak balığın karnında bir süre kalmış, sonra Allah'ın lütfu ve yardımıyla sapasağlam kurtulmuştur. Teşekkürler, sağ olun. Bir dış ses olmak kolay değil. Okumak ve daha çok okumak lazım. Oo, vakit epey ilerlemiş. Benim okumam gereken kitaplar var. O zaman hadi birlikte okuyalım. Bir dahaki programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Selamünaleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleykümselam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
3: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.